konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
7: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Nesine'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
0: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 2022 Dünya Kupası. Messi için sorular şu. Tamam mı? Devam mı? Rakip Fransa. Mbappe formunun zirvesinde. Mükemmel bir maç hatırlayacaksınız. Son anlarda belki Fransa golü atsa, Arjantin kalecisi topu çıkaramasa Fransa Dünya Kupası'nı kazanacak. Ama Messi gerçeği bu turnuvaya da damgasını vurdu. Dünya Kupası'nı alamadı. Maradona'nın Dünya Kupaları finalleri var. Messi niye alamadı? Hangisi daha büyük oyuncu tartışmalarında büyük bir baskıya giren Messi 2022'de o kupayı kaldırdığında derin bir

0: Oh çekti. Artık Messi ile Arjantin'de Dünya Kupası şampiyonuydu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
5: Sağlam Küçücük.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak

0: geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Nesine'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamal'lı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Nesine'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 2022 Dünya Kupası. Messi için sorular şu. Tamam mı? Devam mı? Rakip Fransa. Mbappe formunun zirvesinde. Mükemmel bir maç hatırlayacaksınız. Son anlarda belki Fransa golü atsa, Arjantin kalecisi topu çıkaramasa Fransa Dünya Kupası'nı kazanacak. Ama Messi gerçeği bu turnuvaya da damgasını vurdu. Dünya Kupası'nı alamadı. Maradona'nın Dünya Kupaları finalleri var. Messi niye alamadı? Hangisi daha büyük oyuncu tartışmalarında büyük bir baskıya giren Messi 2022'de o kupayı kaldırdığında derin bir oh çekti. Artık Messi ile Arjantin'de Dünya Kupası şampiyonuydu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır

0: Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam gücülük.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
5: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı dün Miami'deki Hard Rock Stadyumunda oynandı. Alışılagelmişin dışında seyreden maçtan 6-4'lük skorla galip ayrılan ve turnuvanın üçüncüsü olan taraf İngiltere oldu. İlk yarı 4-0 İngiltere üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede ikinci yarı Fransa skoru 4-3'e kadar getirse de son dakikaların hareketli geçtiği maçtan galip ayrılan taraf 6-4'lük skorla İngiltere oldu. Dünya Kupası'nda final mücadelesi bugün saat 22.00'da New Jersey'deki MetLife Stadyumunda İspanya ve Arjantin arasında oynanacak. Zorlu mücadelenin devre arası şovunda Shakira, Madonna, Burna Boy, Justin Bieber gibi önemli yıldızların sahne alması bekleniyor. Öte yandan devre arası şovunun yarım saate çıkacağı iddiaları da güncelliğini koruyor.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte her pazar olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu, keyifli pazarlar diliyorum, ümit ediyorum. Bol bol dinlendiğiniz, ailenizle vakit geçirdiğiniz, ağız tadıyla geçen bir pazar günü olur. Herkese sevgiler. Evet, bugün günlerden Dünya Kupası finali biliyorsunuz. 6. Adam da yaz sezonu itibariyle pazar günlerini biraz daha futbol odaklı, futbol basketbol karışık yapıyoruz. Bugün Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Saatler 22.00'da New Jersey'deki MetLife Stadyumunda İspanya ve Arjantin kozlarını paylaşacak. Son Avrupa şampiyonu İspanya, son Copa America ve Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'le karşı karşıya gelecek. Hakikaten heyecanlı bir mücadele. Maçın anlatısında çok kıymetli detaylar var. Messi'nin Lamine Yamal'ı bir küvette yıkadığı fotoğraf, yaklaşık 20 yıl öncesine ait, ya da 20 demeyelim ama 16-17 yıl öncesine ait fotoğraf, yıllardır dünya futbol kamuoyunda gezip durdu. Gelinen bugün de İspanya Lamine Yamal önderliğinde, Arjantin ise Messi'nin son turnuvası.

aslında karşı karşıya geliyor. Gerçekten anlatısı güçlü bir mücadele. Bakalım şampiyon kim olacak? Bugün gece saatlerinde belli olacak. Gerçekten keyifli bir final bizleri bekliyor. Üçüncülük maçı hakikaten hayli enteresandı. Yani genelde bu gibi maçlarda takımların çok motive olmadığını görürüz. Bazen savunmalar çok gevşer, bazen hücumda çok fazla hareketlilik olmaz ama dün ilginç bir üçüncülük maçı vardı. İngiltere ilk yarıyı Fransa karşısında 4-0 önde bitirmeyi başardı. Bu çok sık gördüğümüz bir durum değil takdir edersiniz ki ama akabinde Fransa ikinci yarıda. Tamam kaybediyoruz ama böyle biterse bize sıkıntı çıkar mantığıyla herhalde biraz daha sahada motive çıktı. Bunun beraberinde Fransa maçı ortak olmaya çalışsa da yine sonuç gelmedi ama hakikaten ilginç bir maç izlediğimizi söyleyebilirim. Yani ikinci yarıda Fransa'nın oyuna bir şekilde dahil olmaya çalışması, son dakikalarda 87 ve 90 artılarda gelen gollerle maçın son dakikalarda yine biraz daha netlik kazanma skor anlamında hakikaten ilginç bir karşılaşma izledik. Çok fazla Dünya Kupası tarihinde eşine benzerine rastlayacağımız mücadelelerden biri değildi. Onu herhalde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kazanan taraf İngiltere oldu. Orada da Thomas Tuchel'in durumu belirsizliğini koruyordu. Yani gönderilme ihtimali konuşuluyordu ama genelde İngilizler biliyorsunuz ikinci şansı verir genelde bu gibi hocalara. Turnuvada, bir sonraki turnuvada o da biraz daha kendi reputasyonunu şansını arttırmış oldu herhalde bu alınan sonuçla birlikte. Hakikaten ilginç bir mücadele izledik. Fransa tarafında da Didier Deschamps'a olabilecek belki de en kötü vedayı etmiş oldular. Yani Zinedine Zidane'ın turnuva sonrası milli takımın başına geçmesi bekleniyordu. Didier Deschamps yaklaşık 10 yıldır verdiği emeklerin ardından takımdan ayrılacaktı ama dünkü sonuç eğer ilk yarıdaki gibi böyle fatal düzeyde ikinci yarıda da 6'ya 7'ye gitseydi şayet halk arasındaki tabiriyle herhalde teneke bağlayıp bu sefer Didier Deschamps'ı yollayacaklardı. Biraz Fransa'daki oyuncuların yılgınlığını, finale çıkamamanın verdiği belki hayal kırıklığı bunda etkili olabilir. Belki artık birbirleri arasında bir iletişim sıkıntısı vardır. Bilemiyoruz ki bunlar da güçlü iddialar. Yani işte İspanya maçının devre arasında Osman Dembele'nin takım arkadaşlarına oyundan ötürü ciddi serzenişlerde bulunduğu, oyuncuların da Osman Dembele'nin hiç performans vermeden bu kadar söylenmesine tepki gösterdiği gibi söylemler vardı. Orada biraz sular bulanıklaşmaya başladı deniyordu. Dünkü görüntüde de sanki takımın genel olarak çok huzur ve sevgi ortamı içerisinde bir kadro olmadığını gördük gibi oldu sanki. Bilmiyorum bakalım burada bundan sonrasında önümüzdeki dönemde Fransa milli takımı için neler olacak. İngiltere ilginç bir takım. Yani çok iyi bir kadroları olduğu düşüncesi var. Katılırım. Hep hani şey benzetmesinde yapıyorum. İşte 250 beygir bir arabayla sağ şeritten 60'ta gitmeyi tercih ediyor. Thomas Tuchel ki mesela Arjantin maçında öne geçtikten sonra benimsediği oyun tarzı da bu söylediğimi destekleyecek nitelikte. Lakin ben bazı noktalarda kadronun abartıldığı kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Yani bence çok iyi bir kadro ama hani Dünya Kupası'nın Fransa ile birlikte en iyi kadrosu mudur? Bu turnuvadan sonra orada çeşitli şüphelerim oluştu. Onu da söyleyeyim. Konuşacağız. Futbol, basketbol sizlerden gelen soruları değerlendireceğiz. WhatsApp hattımızı paylaşalım. Bugün sohbet günü biliyorsunuz. 6. Adam genel hatlarıyla zaten bir interaktif bir program ama özellikle pazar günleri biraz daha dinleyicilerimizle zamansız konular hakkında sohbet ediyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlara girelim. Yaklaşık 2 dakikamız var reklama. Selamlar 6. Adam, hoş geldin. Öncelikle ebedi dostumuz Fenerbahçelilerin Dünya 1907 Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun. Aynı zamanda çocukluk arkadaşım İbrahim Buğday Pınar'ı, kardeşimin torunu Minik Pera'nın doğum günü. En içten dileklerimizle kutlarız. Sevgiler, saygılar Yunus Delfindane demiş. Buradan İbrahim Bey'in torunu, sevgili küçük Pera'nın doğum gününü kutluyoruz. Ümit ediyorum sağlıklı, mutlu, huzurlu, ailesiyle güzel bir ömrü olur. Allah uzun ömür versin. Allah sağlıklı uzun ömür versin diyelim. Evet, bugün 19 Temmuz 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü. Buradan bizi dinleyen bütün Fenerbahçelilerin de Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutluyorum diyelim. Bakalım mesajlarımız geliyor. Yenal Bey yazmış. İyi pazarlar Burak. Çocuk Fransa için her şeyi özetlemiş. Zidane hoş geldin ama gerçekten çok işi var. NBA Avrupa'dan uzak duramaz mı? Gitsinler Arap Yarımadası'nda yap.

0: kalsınlar. Mahvetmedikleri bir organizasyon kalsın. Kıta olarak elimizde. Sevgiler, selamlar demiş Yenal Bey. Küçük bir kız çocuğu Fransız taraftarının baş parmaklarıyla aşağı işaret ettiği, memnuniyetsizliğini dile getirdiği ve dilini çıkarttığı şeker bir fotoğraf atmış. Yani Fransa'da hakikaten Zidane'ın işi zor, yönetmesi zor oyuncular var hakikaten. Gittiği her yerde problem çıkartmış bugüne kadar. İşte Mbappe çok iyi bir oyuncu ama bence problematik bir kişilik. Dembele'nin homurdanmalarını duyduk. İşte Cherki oynamadığı için derin bir hayal kırıklığı yaşıyor dendi vesaire. Fransa milli takımı hakikaten cadı kazanı gibi. Bundan sonrasında Zidane'ın işi zor. NBA Avrupa'dan uzak dursun fikrinize de katılıyorum. Yani işte şampiyona yüzük verilmesi şimdi çıkmış. O kötü bir şey değil bu arada Dünya Kupası için. Su molaları çeyrek arası gibi reklamlarla değerlendiriliyor. Super Bowl gibi devre arasında Dünya Kupası finalinde yarım saate çekiyorlar falan. İyice Amerikan sporuna evrettiler bu turnuvada futbolu ya da onların tabiriyle soccer'ı. Soccer da yani... Messi'nin oynadığı bir ligde, Messi'nin oynadığı bir ülkede futbola soccer demeyin ya. Amerikan futboluna Amerikan futbolu deyin ama futbola soccer demeyin. Yani bu işin tarihte en iyi yapan adam MLS'de oynuyor ve hala orada soccer ya da soccer algısı var. Bilmiyorum, İngiliz ve Amerikan aksanına göre bu kelime değişkenlik gösteriyor artık hangisini alıyorsanız. NBA Avrupa projesi için de bence müsteri olun, hiçbir şey olmaz o işten. Yani bütün EuroLeague kulüpleri A lisansı devam kararı aldı. Bu işte FIBA'dan gelecek, EuroCup'tan gelecek kulüplerle oradan hiçbir cacık olmaz bana sorarsanız. O yüzden müsteri olmaya devam. Amerikalılar Avrupa'nın genel basketbol kültürüne, hatta bu turnuva Dünya Kupası genelinde UEFA'nın da bulunduğu serzenişlere, FIFA'ya yaptığı eleştirilere, tepki hamlelerine, açıklamalara bakacak olursak bence Avrupa futboluna da çok ciddi bir tesirleri olmayacak. Onlar kendi bataklığında debelenmeye devam edecek. Yani Amerikan sporlarını ben severim bu arada. Amerikan futbolu, işte eskiden NBA'yi çok severdim. Takip ederim ama Avrupa'daki spor kültürü daha tutkulu. Bir endüstriden ziyade bir meseledir Avrupa'da şahıslar için spor kültürü. İşte senelerce tribün grupları vesaire konuşuyoruz. Mesela San Pauli taraftar grubunu Amerikan spor kültürüne entegre edemezsin. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor gibi taraftar gruplarına, Göztepe gibi taraftar gruplarına, bunun çok örneği var bu arada. Ya da ne bileyim, bu tarz taraftar gruplarına endüstriyel futbol kültürünü empoze edemezsin. İngiltere'de bile işte Manchester United, Arsenal, Liverpool gibi takımların, Chelsea gibi takımların sahipleri Amerikalı olmasına rağmen orada bile bir tribün kültürü var. Hala Amerikan spor kültürü empoze edilmiş değil, endüstri olarak bakmıyorlar. O yüzden Avrupa bambaşka bir kültür. Amerikalıların burada bence borusu ötmez, öyle diyebiliriz. Mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşayım, sonra tekrar bir araya gidelim. Kısaca 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Messi'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Messi'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
8: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı. Perşembe 21'de.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
6: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Teşekkür ederim öncelikle. Herkese güzel sabahlar. Burada benimle bir arada olmanız benim için de mutluluk günlerken saatlerinde. Devam edelim. Duisburg'dan iyi sabahlar. Ben Uğur Budak. Dünya Kupası'ndaki hemen hemen tüm maçları seyrettim. Dün akşam ise uyumayı tercih ederek büyük bir hata yaptım. Bu vesileyle hem Dünya Fenerbahçeliler gününü hem de canım Yalova'nın kurtuluş gününü kutluyorum. Saygılar, selamlar demiş. Öncelikle Yalova'nın kurtuluş gününü buradan biz de kutlayalım. Yalova'dan çok fazla dinleyicimiz var. Bugün aramızda olur mu bilmiyorum. Harun Bey var. Geçenlerde sosyal medyadan da sohbet etmiştik. Buradan bütün Yalovalı dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Az önce Messi'nin son turnuvası deyince aklıma geldi. Infantino Messi'yi kaybetmemek için Veteranlar Dünya Kupası düzenler mi demiş. Güzel bir haber verebilir miyim Uğur Bey? Şu an dinliyor musunuz bilmiyorum. Umarım radyoyu kapatmamışsınızdır ama bence Mart 2027'deki FIFA başkanlık seçiminden sonra Infantino FIFA başkanı olmayacak. Şöyle düzenleyebilir, biliyorsunuz kendisinin Trump'la ya da Orta Doğu'yla yakın ilişkileri var ya, belki tutup mesela Amerika'da Futbol Federasyonu başkanı olur, MLS için düzenler ama artık FIFA'da bir ağırlığı kalacağını düşünmüyorum. Belçika Amerika maçıyla Avrupa'yı kaybetti, onun haricinde Afrika kıtasını zaten kaybetti. İşte Senegal, Mısır gibi takımlar havaalanında bekletildi. Asya'da İran'a gösterilen muamele, fiyaskonun daniskasıydı. Hakikaten bunların günahı bir yerinden çıkacak kendisinin. Yani adalet bir şekilde tecelli edecektir diye düşünüyorum. UEFA'yı kaybetti az önce söylediğim gibi. Hani Belçika çok ağırlığı olan bir futbol ülkesi değil diyebiliriz ama NATO Genel Merkezi Belçika'da mesela. Yani o yüzden Avrupa siyasetinde önemli yeri olan bir ülkeye yedirmezler muhtemelen. Infantino düzenleyebilir mi? FIFA bazlı yapamaz. O yüzden kendisine bay bay diyoruz şimdiden. Dişimizi sıkalım, son 7-8 ay sonrasında Infantino burada olmayacak diye ümit ediyorum. Hiç sevmediğim biri gerçekten. Futbolu kapitalizme peşkeş çeken, bütün adaletini, ruhunu, 100 küsür yıllık futbol kültürünü zehirlemeye başlayan müthiş bir kapitalist kendisi. Gerçekten haz etmiyorum. Zamanında Platini'ye yolsuzluk iddiaları vesaire atılmıştı ama o aklandı biliyorsunuz o davadan. Yani mumla arattı Infantino. Bundan sonraki dönemde Ceferin'in sanki UEFA'dan, UEFA başkanlığından FIFA başkanlığına aday olacağı düşüncesi içerisindeyim. Bunu bekleyip göreceğiz. İnşallah benzemez huyu suyu. Bakalım. Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Dün Vedat Bey'e Declan Rice gol atar bahsi önermiştim. Kendim yanlışlıkla Declan Rice ilk golü atar oynamışım. Oran 28.5. Fotoğrafı biraz büyütürsen oynadığım oyunu okuyabilirsin. Yani yanlışlıkla biraz fazla para alacağım. İnşallah dinleyicilerden dikkate alıp oynayan olmuştur. Paralarını güle güle harcasınlar demiş Uğur Bey. Ya Declan Rice, dün Declan Rice'ın gol atması, Saka'nın gol atması, Arsenal'la adanılan Ezri Konsa'nın gol atması. Bir Arsenal sempatizan olarak çok mutlu oldum. Fransa'yı da çok sevmediğim için ekstra mutlu oldum. 10 numara. Güzel. İkramiyen için sizleri de kutlarım. Selamlar, iyi yayınlar. Trump kupayı İspanya'ya vermemek için elinden geleni yapacaktır. Bu kupa tam Amerikalara yakışan bir kupa oldu. Major League Soccer. Ama soccer futbol anlamında yazılan bir soccer değil. Neyse. Bu espri bende kalsın. Dünkü maçta izlemesi zevkliydi ama

tam bir komediydi taktik açıdan. Ankara'dan Can Bey yazmış. Teknik taktik yok, bam bam bam diye bir geyik vardı ya sosyal medyada. Bu tam oydu yani. Fransızlar bence şey oldu, hani maçı hakikaten sallamıyorlardı. İlk yarıdan sonra hani soyunma odasında ne bileyim işte Mbappe'nin ya da işte Dembele'nin birini kolunun altına, baba tamam saldık ama yani sıkıntı olacak sıkıntı olacak, bir şeyler yapalım diye birbirini telkin ettiğini düşünüyorum. Yani çünkü orada daha brutal, daha fatal bir skor ortaya çıksaydı 6-0 7-0 gibi, Fransız oyuncular çok ciddi imaj kaybı yaşardı, psikolojileri de bozulurdu. O sebepten bir silkelenmişlerdir diye düşünüyorum. Çayırova'dan Cihan. Bu sıcak pazar sabahında soğuk bir espri Saka'nın sırası değil, 5 gol atabilirdi demiş Cihan Bey. Finalde ideal şampiyonluk kutlamasında, finalde ise şampiyonluk kutlamasında Filistin bayrağı açan Lamine Yamal'ın tarafındayız. Şimdi Yamal'dan ötürü değil de finalde ben Arjantin istiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim, hani Messi'yi sevdiğim için, ama Javier Bardem'in tutumu, İspanyolların genel bu kriz savaş dönemindeki yaklaşımı, Avrupa'nın ve zaten dünyanın kalanının çok aksi yöndeydi. Çok orada hakkaniyetli bir duruş sergilediler. Bence doğru bir duruş sergilediler. O yüzden İspanya kazansa da üzülmem. Çok güzel bir şey vardı. Javier Bardem biliyorsunuz turnuva boyu İspanya'yı destekledi ve Filistin desteklediğini belirten açıklamalarına ötürü Hollywood'da da çok ciddi bir riske soktu kendi bunu yaparak. Çünkü prodüktörlerin çoğu aslında aynı Amerikan sermayesinin, yapım şirketlerinin vesaire bir ferdi olduğu için orada bir figür haline geldi Javier Bardem. Bir açıklaması vardı. Geçenlerde kendisine bir Filistin forması imzalatıp fotoğraf çektirdiler. Bir mesajınız var mı Filistinlilere diye. Telefonu tuttular. Existence is resistance. Yani direniş var olmaktır diye gerçekten müthiş bir cümle sarf etti Javier Bardem. Çok da iyi bir oyuncudur bu arada. İşte No Country for Old Men'den çok severiz kendisini. Çok iyi bir sürü de filmi vardır. İşte en son Brad Pitt'in olduğu F1 filminde izlemiştik. Müthiş bir oyuncu, müthiş bir aktivist, müthiş hakkaniyetli bir insan ve şey değil, kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmadığını buradan anlayabiliriz. Yani Hollywood'da belki birçoğu işinden olacakken, bundan sonra gelecek birçoğu proje önünden kalkacakken kendisi geri adım atmadı burada. Existence is resistance, Javier Bardem'den müthiş bir cümle. Bakıyorum hangi filmlerde oynuyor. Dune'dan hatırlıyoruz, bu Denis Villeneuve'in yaptığı yakın geçmişte. Üçüncüsü de geliyor bu arada bu yıl. Yıl sonuna doğru. Bakıyorum başka nerelerden hatırlıyoruz diye. Kendi adıma en azından. Sizin de bu arada sevdiğiniz Javier Bardem filmleri varsa beklerim. Timsah diye bir tane çocuk filmi vardı. Musti ile izlemiştim. O da keyifli bir filmdi. Orada bir sirk şefi ne denirdi? The Greatest Showman vardı mesela, şey Hugh Jackman. Ne deniyordu bilmiyorum. Orada bir sirk timsahını anlatan bir hikaye. Orada da sirkin başındaki adam Javier Bardem. Timsah. Lyle Crocodile. Orijinal ismi de, bulmak isteyenlere. Başka bakıyorum. Çok güzel filmleri var. Ben çok severim. Çok büyük oyuncudur. Mesela Darren Aronofsky filmi vardır. Jennifer Lawrence'la. Aslına bakarsanız metaforik olarak İsa'nın hikayesini anlatır bu. Mother diye. Başrolünde Jennifer Lawrence vardır. Javier Bardem bir yazar, Jennifer Lawrence'la evli vesaire. Tavsiye ederim. O da psikolojik bir gerilim filmi bana sorarsanız. Ama Darren Aronofsky çok iyi yönetmendir. Orada da hani alt metin anlaşıldığı takdirde başarılı bir yapım olduğunu düşünüyorum. Onu önerebilirim. Skyfall'da oynamıştı James Bond'un, Daniel Craig'in olduğu dönemde. Çok iyi filmleri var velhasıl. Hani bunları arttırabiliriz. Zaten yaklaşık 30 yıllık bir Hollywood kariyeri var. O yüzden kendisini kutluyorum. Çok seviyorum kendisini. Hem Filistin'in yanındaki tutumu burada, hem de oyunculuğu itibariyle gerçekten özel bir insan Javier Bardem. Burak Bey merhaba. Ulaş Saygılı yazmış. Tüm aile sizleri dinliyoruz. Fenerbahçe'nin basketbolda yaptığı transferleri değerlendirmenizi rica ederim. İyi yayınlar, selamlar demiş. Ulaş Bey daha önce ailesiyle bizi ziyaret etmişti. Kendi başına da ziyaret etmişti. Gerçekten çok tatlı, çok şeker bir ailesi var. İki tane de çocuğu var. Gerçekten çok keyifli bir aile. Kendilerine buradan keyifli bir pazar günü diliyorum. Bütün aileye de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Umarım her şey yolundadır. Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere bakacak olursak da yaş ortalaması burada göze batan detay. İsim olarak pek bir beis şüphe yok. Yani son hamleden başlayalım. Clyburn benim çok sıcak baktığım bir hamle değil. Bence önemli bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu mu bilmiyorum. Ya çünkü İletişim ve ego yönetimi konusunda hakikaten insanları zorlayan bir oyuncu. Daha önce işte Anadolu Efes döneminde Shane Larkin'le birlikte bazı huzursuzlukları, homurdanmaları ile birlikte Ergin Ataman'ın orada Anadolu Efes'ten yol ayrımına gidişinin bence mimarlarından

biri olmuştu. İyi bir oyuncu ama dediğim gibi artık şunun da farkında olmadığını düşünüyorum. Hani mesela Clyburn 30'lu yaşlarına girerken Ceska Moskova'dan Efes'e geldiği dönemde Euroleague'in belki en iyi oyuncusuydu. Ama artık aynı Clyburn değil ama bu doğrultuda bunun farkında oynadığını düşünmüyorum. Diğerlerine gelelim. Braxton Key çok iyi transfer konuşmuştuk. Marcus Bingham bence çok iyi bir transfer. Euroleague'de ciddi fark yaratacağını düşünüyorum bu arada Marcus Bingham isminin. Yani 2-13 boyunda uzun kulaçlı bir nebze olsun şutu olan esnek bir oyuncu. Net çataçat sırtını yaslayan bir pivot değil ama bence özel bir oyuncu. Onun haricinde Larkin transferi. Anadolu Efes'te farklı bir Larkin dönemi izleyebiliriz. Çok eleştirmiştim o dönemde. Anadolu Efes Larkin'e ciddi ihtiyaç duyuyordu. Fenerbahçe zaten maçı ve sezonu belli bir aşamaya getirdikten sonra orada son rotuşları atması için tıpkı De Colo'da olduğu gibi Larkin'i transfer edecek. O yüzden onu da olumlu görüyorum. Shamon Shields bence son yıllarda biraz geriye gitti ama olumlu bir hamle olarak okuyabiliriz. Braxton Keane iyi bir hamle olduğunu söylemiştik. Başka kim var diye düşünüyorum. Taylor Norton Tucker tutuldu. Trent Forrest ve Sarjunas'ı da konuşmuştuk daha önce diyelim. Soruyu da bu şekilde yanıtlandırmış olayım. Günaydın dostum, ben Nihat Çetin. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçeliler günümüz kutlu olsun. Fenerbahçe basketbolda bana göre olumlu hamleler yaptı. Umarım başarılı olabiliriz. Sizin düşünceleriniz nedir? Demiş. Nihat Bey'e selamlar, sevgiler bu arada. Yani şöyle, mikrofonu düzeltirken biraz fazla ses yaptım. Affına sığınıyorum buradan Yücel abi. Sizlerin de hakeza. Şöyle az önce transferleri değerlendirdim. Burada en büyük beis yaş ortalaması. Takımın yaşı çok yükseldi. Yani Melli 36 yaşında, Clyburn 36 yaşında, Larkin 35 yaşında. Yani Shields 32 yaşında. Burada doğru rotasyon, doğru kadro yönetimi, süre yönetimi yapılmazsa problem olabilir. Allah korusun tabii ki. Sağlıklı bir sezon diliyorum Fenerbahçe'ye ama bunu yaşayıp göreceğiz. Biraz şüphe uyandırdı bende. Bir de tabii Sarunas Yasikevicius'un burada biraz daha asker profilli. Koça saygı duyan oyuncularla çalışırken şimdi takımın içine Larkin, Clyburn gibi oyuncuların gelmesi orada iletişimi nasıl etkileyecek? Onu da bekleyip göreceğiz. Akşam uyudum ama mükemmel maç olmuş. Her iki tarafta rahat 10 gol birbirinden güzel. Ben öncelikle Türkiye'miz dahil Amerika hariç bütün takımları tebrik ediyorum. Bu akşam gönlüm İspanya'dan yana. Messi'ci olsam da demiş keyifli yayınlar diliyorum. İyi ki varsın demiş Yunus Delfindane. Bilmukabele sizler de iyi ki varsınız. Bir kovboy şapkasıyla fotoğraf atmış Yunus abi. Bir film vardı. Gerçi Clint Eastwood'un bir sürü filmi vardı. The Good, The Bad, The Ugly. Onun haricinde hangi filmler vardı Clint Eastwood'dan aklımda kalan? Kovboy deyince odur ya. Ha bu arada No Country for Old Men'de de mesela bir kasaba şerifi var. Az önce bahsettiğim Javier Bardem filmi. Josh Brolin oynuyordu onu da. Yani yakın dönemde çok kovboy işi görmüyoruz. Mr. Deeds Goes to Town 1936 yapımı bir eski sinema filmi. Bay Deeds şehre gidiyor. Şehre dönüş bir film önerisinde bulunmuş Yunus abi. Hikayeye de kısaca bakalım. Deeds küçük bir kasabada kendi halinde yaşamaktadır. Bir akrabasının ona yüklü miras bırakması üzerine şehre taşınır ve lüks bir hayat yaşamaya başlar diye bir anlatısı var hikayenin. Bu Yunus abi'den öneriyi de sizlerle paylaşmış olalım. Sevgili Burak Bey, günaydın, iyi yayınlar. Fransa'dan başlayıp bizim milli takıma bağlayacağım konuyu. Tüm otoritelerin, yorumcuların yere göğe sığdıramadığı Fransa, açık ara şampiyonun en büyük adayı dendiği yerde bir anda dördüncü oldu. Şimdi soruyorum herkese, dünya dördüncüsü Fransa mı? Fransa başarılı mı, başarısız mı? Çünkü üstüne titrediğimiz, şımarttığımız milli takım dördüncü olsaydı başarılı diye havaalanında binlerce insan karşılardı. Futbolundan körlüğü bir kez daha ortaya çıktı demiş Mustafa Demirkaya. Ya burada şey var, beklentiyle alakalı. Hani bildiğim kadarıyla siz Galatasaraylısınız. Mustafa Bey'le burada senelerdir radyoda konuşuyor. Şimdi şey var, Galatasaray dördüncü olsa başarısızlık dersiniz ama Göztepe dördüncü olsa iyi bir sezon. Hani burada takımdan beklenti ve takımın potansiyeli, CV'si bu gibi birçok değişkenlik var. O yüzden tam birebir aynı durumda olduklarını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Günaydın Burak kardeşim. Infantino kupasını protesto ediyorum. O nedenle biraz daha basket. Çok güzel bir yorum bu arada. Infantino kupası. Ben de mesela bu su molalarına hydration break diyorlar ya. Ben de ona sürekli arkadaş çevremde burada da bazen söylüyorum. Munger break. Yani biraz daha oyuncuların dehidre olup olmamasından ziyade ne kadar para indirdiklerine baktıkları, Munger'a önem verdikleri bir 3 dakikalık ara. Hafta içi bir programınızda Larry Bird'ün beyaz efsane olması üzerinden Avrupa'dan NBA'ye giden büyük oyuncular dile geldi. Avrupa'dan bahsedilince bir de sakatlığına rağmen teknik becerileriyle ön plana çıkan Sabonis'i hatırladım ben. Avirdas Sabonis. Çok geç gitti bence. Yani
Özür diliyorum.

0: 20'li yaşların Sabonis beni andı, boğuluyordum az da. Her neyse, 20'li yaşların ortasında gitseydi şayet. Bence bir daha Sabonis çok fark yaratırdı. Yani Jalgiris dönemi, Real Madrid dönemi. Dün gece TV'de NBA'de New York'ta oynayan Jeremy Lin'in hikayesi anlatıldı. Maçlar gösterildi. Kobe'ye karşı pes etmeyen bir tekniğiyle efsane olmuş ve unutmuşuz. Covid salgını süresince Koreliler ABD'de biraz daha hırpalanmış sanırım ve o da aynısından payını almış. Herkese iyi pazarlar, sevgiler demiş Levent hocamız Ankara'dan. Buradan kendisine selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Ara arada sohbet etme fırsatı buluyoruz kendisiyle. Hakikaten hem entelektüel bilgisiyle, hem spor bilgisiyle, hem hayat tecrübesiyle benim için çok keyifli bir sohbet oluyor kendisiyle gerçekleştirdiğimiz her diyalog. Gerçekten çok büyük saygı duydum. Sohbet etmekten keyif aldım. Çok kıymetli bir büyüğümüz Levent hocamız. Sabonis erken gitse farklı olabilirdi. Portland döneminde bence iyi bir oyuncuydu ama hani kendi azami potansiyeline ulaştığını düşünmüyorum. Jeremy'nin içinde şöyle, Jeremy'nin şöyle bir oyuncu. Hiçbir zaman elit bir oyuncu olmadı. Bir 3 haftalık Linsanity denen bir dönem var New York'ta oynarken. Çatır çatır maç sonu maç kazandıran basket attığı, yüksek skorlara ulaştı. O Linsanity dönemiyle Jeremy'nin onun ekmeğini birkaç sene yedi. Bence fena bir oyuncu değildi ama dediğim gibi o 3 haftalık periyot. Mesela Mehmet Okur'un da şeyi vardır. 2008 olması lazım. 2006 mı yoksa? All-Star'a gidilirken 2007. Nokta atışı olsun. 2007. All-Star'a gidilirken bir dönem var. İşte Pau Gasol sakatlanıyor. Mehmet Okur All-Star tartışmalarının içinde seçilmemiş. Maç kazandıran basketler atıyor. Kariyer rekoru kırıyor. O periyot içerisinde. O dönemi Mehmet Okur'a şey lakabı takılıyor. Money Man lakabı takılıyor. Ondan sonra All-Star bir oyuncuya dönüşüyor zaten. Linsanity mevzu da biraz onun gibi diyelim. Kısa bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp gidelim reklama. 0538 052 14 87 diyelim. Birazdan buradayız.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
7: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
8: TEP o kadar iyi ki TEP.
9: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
10: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
12: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve

0: Hobi şubede vakıf katılır.
1: Radyo Spor.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan devam edelim. Sevgili Uğur Budak yazmış. Javier Baba şu anda Cape Fear adlı bir dizide oynuyor. Döktürüyor resmen. Platformun ismini de vermiş. Cape Fear yazarak bulabilirsiniz. Buradan şimdi reklam olmasın. Şimdi ileride spora falan girerler. Eğer bir çok reklam yapmak istiyorsa sponsor olarak bize ulaşabilirler. Radyo Spor'un kurumsalına ya da şahsen bana da ulaşabilirler. Güzel olur. Kurum ismi vermeyeyim. Cebimizde taşıdığımız bir platform ama. Öyle söyleyeyim, hadi biraz bilmece gibi olsun. Cape Fear'ı izlemedim. Şu sıralar çok dizi izlemiyorum. Çünkü pek fazla vaktim olmuyor. Bir de dizilerde ben şeye çok tutuluyorum. Hani atıyorum 8 bölüm ya bir sezon. Ben onu 2 günde bitiririm başladım. O boşluk bırakınca kafam başka şeylerle meşgul oluyor. Yani bir eksik yedik kopuk bir şey olur diye çok daralıyorum. Anksiyete yaşıyorum. Bitmiş dizileri tercih ediyorum. Genelde film izliyorum. Bu hafta mesela bir film izledim. Sizlere de öneride bulunmak isterim. 2 film izledim hatta. Birini sinemada bu son 2 aydır çok konuşulan Obsession'ı izledim. Değerlendirilebilir. Bence çok tat bir film değil ama... Fena bir gerilim değil, en azından fikir farklı. Diğeri de bu kült bir film. George Clooney'nin, Mark Wahlberg'in olduğu The Perfect Storm. Yani Kusursuz Fırtına, Türkçe aratmak isteyenler için de. Hikayeyi şu çok özet geçeyim. Bir balıkçı teknesi kaptanı var. Bunu George Clooney oynuyor ve mürettebatı var. Çok aslında geçmişte başarılı, mahir bir kaptan işinde ama işleri son zamanda çok ters oluyor. İşte avlardan çok boş dönüyorlar. Teknenin sahibi onu motive etmek adına kalaylıyor vesaire. Sonra kendi kendine bu durumu içselleştiriyor. Yani mesleki adammışlıktan kaynaklı olarak ve çok uzakta bir yere açılıyorlar bulundukları yerden. Tehlikeli bir yere. Dönüş güzergahları üzerinde de 3 tane fırtına, hortum birbiriyle çarpışıyor. Yani The Perfect Storm dedikleri bu doğa olayı gerçekleşiyor. Orada dönüşte bir şekilde tekrardan güvenli bir biçimde geri dönmeye çalışıyorlar. Orada bir sürü kaza oluyor. İşte mürettebat yaralanıyor vesaire. Çok daha detay vermeyeyim ne oldu ne bitti diye ama The Perfect Storm 2000 yapımı, izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten beni gerim gerim geren, nefesimi daraltan bir film oldu, öyle söyleyeyim. Fazla gergin. Burak kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Volkan Bey yazmış İzmir'den. Özellikle 2018 yılından sonra FIFA kapitalizme teslim oldu bence. 2022'de Katar'a verilmesi, 2026'da ABD ve FIFA'nın skandal karar ve uygulamalarıyla futbol hedefinden uzaklaştı. 2026'daki skandallardan Paraguay senatörünün Mbappe hakkındaki ırkçı açıklamaları unutmayalım ayrıca demiş İzmir'den Volkan Bey. Bitmiyor ki yani baştan sona. İşte geçen sene düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası da rezillikti bence. Bir de 2034'te bunu bu sefer Birleşik Arap Emirlikleri'ne vermek istiyorlar biliyorsunuz. 2022 Katar geçmedi. Araya Allah razı olsun bir İspanya Portekiz pas sokmuşlar 2010'da. Yoksa Dünya Kupası değil, Dünya Kapitalizm Kupası ya da Dünya Emperyalizm Kupası olarak da kupanın adı da değiştirilebilirdi diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim, atıyorum bu kupanın adı Jules Rimet ya, bilirsiniz işte genelde spordaki kupaların adının isimleri olur. İşte NBA Kupası Larry O'Brien denir. Dünya Kupası'na Jules Rimet denir. Dünya Kupası'nın mucidi Fransız. İşte NFL'de Lombardi denir. Vince Lombardi'den ilk Super Bowl şampiyonundan gelir. Bu kupaya da mesela ne bileyim FIFA Donald Trump Kupası. FIFA Donald Trump Dünya Kupası denebilir. Ya da Katar'dan, Suudi Arabistan'dan bir şey seçilebilir. Infantino Kupası denilebilir. Olayları bu evreye getirdiği için. Yapılabilir. Neden olmasın? Şaşırmam yani. En azından izlemeyiz, ağırlığını yitirir bizim için. Bizi de gecenin köründe kaldırmazlar. Saat 12'ye 1'e kadar maç izlemek zorunda kalmayız. Daha şeffaf olur. Hani çok özür diliyorum, iki yüzlü bir organizasyon olmaktan çıkar falan. Ama tabii bu 2034 Birleşik Arap Emirlikleri de iptal olabilir Infantino giderse. Bakalım, merakla bekliyoruz, artık yeter. Yeterince baydık bence Infantino'nun ve yaptırımlarından. Vedat Bey dinleseydi keşke demiş Uğur Pekşen Declan Rice golünü. İşe gelirken evden doğru değil de Boğaz'da kahvaltı yaptıktan sonra gelecekti. Bahsi oynayanlar için İstanbul Boğazı'nda kahvaltıyı beleşe getirir diye söyledim Vedat abi. Şu an zaten izinli, evde güzel de bir terası var, kahvaltısını yapıyordur diye düşünüyorum. Sağlık olsun. Bizi dinliyor mu bilmiyorum, sanmıyorum ama selamlar, sevgiler. Selamlar, hayırlı sabahlar Burak kardeşim. Dün geceki maç süper oldu. Sırf İslam'a karşı iyi davranan İspanya Başbakanı ve Lamine Yamal için İspanya Tüm Fenerbahçelilerin Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarım.

Benim galiba Fenerbahçe'de geçen yıldan kimse kalmadı. Baskette mi? Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker, Nicolo Melli önemli oyuncular duruyor yani. Onun haricinde İspanya'nın bu aktivist tarafından güçsüzün yanında durma özelliğinden ötürü İspanya kazansa dediğim gibi üzülmem. Futbol namına Messi kazansın istiyorum ama İspanyolların tutumu, Türklerle olan ilişkileri hakikaten bir yandan gönlümüzü çelmiyor da değil, onu da söyleyelim. Uzun bir mesaj abi, günaydın. Serdar Özer, tonlamayı çok kötü yaptım, özür diliyorum bu arada. Bu çok enerjik, keyifli bir mesajdı. Ama sesim çok kalın olduğu için hani burada uzatsam anlık dinleyici sayısı %50'ye kadar düşebilirdi. Hani biraz törpülemeye çalıştım ama Serdar Özer yazmış. Serdar kardeşimize sevgiler, mutlu sabahlar diliyorum. Güzel bir mesaj, enerjik bir mesaj. Tam yansıtamadım, şimdi affına sığınıyorum. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve her türlü mesajınızı bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar kıymetli. Sabah güzel bir keyifli sabah sohbeti oluyor. O yüzden mesajlarınızı esirgemeyin. Katılmak isteyenleri de bekliyoruz. Merhaba abi, selamlar. İzmit'ten ismim Mert Yazıcı. Yayın başında Fransız milli takımında Zidane için oyuncular ile zor bir süreç yaşanabilir dediniz ama şöyle bir durum var. Mbappe veya herhangi bir futbolcunun Zidane karşısında tabiri caizse şımarıklık yapma şansı yok. Çünkü Zidane marka değeri olarak Fransa'nın hemen hemen tüm dünyadaki ülkelerinde ses edemeyeceği tek isim. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst düzey başarılı bir isim. Ya yani oyuncular buna teveccüh gösterecek de çok iyi bu arada. İkinci olarak 2010'da Jeremy Lin deli gibi 5-6 maç boyunca 40-50 sayı atmıştı. Bu sayede gündem olmuştu. Ama hiçbir zaman üst seviye olamadı. İşte Lin seneti dediğim dönem. O dönemde kendi kendime işte yeni Yao Ming geldi diye düşünmüştüm. Çinli olduğunu tahmin ederek. Ama ilk olarak Lin Çinli değildi. Tayvanlıydı. İkinci olarak da resmi olarak Amerikalıydı. Şu an Tayvan'da oynuyor galiba. Sonra bir Raptors'ta yüzük falan aldı. Biraz işleri düşeş gitti. Bir de Radyo Spor uygulamasından sizi dinliyorum. Özellikle programlar reklama girince uygulama yayına paralel hareket etmiyor. Ve bir türlü reklamdan çıkmıyor. Sürekli bir sarmala giriyor. Uygulamayı açıp kapatsam da abartısız bir 6-7 dakika tutukluk yapıyor. Bu konuda teknik ekibe bir iletide bulunacağım bunun düzeltilmesi adına. Teşekkür ediyorum feedback için. Buradan İzmit'e ve Mert Yazıcı'ya da selamlar, sevgiler. Selamlar herkese. Trump'ın müdahil olduğu bir ortamda Infantino'ya serzenişte bulunmak biraz haksızlık. Sizce hangi FIFA yöneticisi Amerikalı futbolcunun oynatılmasına hayır diyebilirdi? Var mı öyle bir cesur yürek? Bence bu ortamda yok. Selamlar, sevgiler demiş Yenal Bey. Vallahi bilmiyorum ama FIFA mesela Cefer'in başında olduğu FIFA bunu çok ciddi protesto eden bir mesaj yayınladı çekinmeden. Burada bu cümleyle alakalı tabii Trump baskı yapıyor olabilir, buna bir sözüm yok ama Javier Bardem'in bu programda da bahsettiğim sözünü tekrar edeyim. Existence is resistance. Direniş var olmaktır. Boyun eğersen teslim. Bu mesela şey vardı. Alex Ferguson'ın meşhur bir cümlesi vardır. Hatta Alex Ferguson belgeselinin adı da budur. Never give in. Asla teslim olma. Kaybedebilirsin, yıpranabilirsin, hırpalanabilirsin, mahvolabilirsin ama asla teslim olma. Bu önemli. Yani baskı kimden geliyorsa gelsin. Bazen bunun sonuçları olabilir ama göze alman lazım. Çok meşhur bir söz daha. Cesurlar bir gün, korkakları her gün ölür diye. Infantino şu anda her gün öldüğü gibi futbolu da gömüldüğü yere birlikte sürüklüyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Burada teslimiyet futbolu yok edecek. Eğer böyle devam ederse. Cefer'in şu ana kadar olumlu bir imaj çiziyor. O da gelirse yozlaşır mı yozlaşmaz mı onu bilmiyoruz ama zaman bize gösterecek. Son olarak existence is resistance diyelim. Günaydın, iyi yayınlar. Demin 2018'den sonra turnuvalar maddileşti diyen arkadaşa destek olsun. Infantino'dan sonra maddileşti. O kadar ki kupaya bile adını verecek hale geldi. Infantino kupası. Az önce söylediğim gibi yani Infantino kupası olabilir. Donald J. Trump kupası olabilir. Ne bileyim. Bir Orta Doğu'da bir şeyhin ismi konulabilir. Jules Rimet Fransız. Tabii artık dünyada finansal çarkın büyük tekerleri Fransa'da dönmediği için böyle bir saygısızlıkla yapabilirler. Ya da ne bileyim alternatif bir turnuva da oluşturabilirler mesela. FIFA Dünya Kulüpler Kupası gibi. İşte ne bileyim o saçma sapan aralıklarla düzenleniyor ya. Geçen sene düzenlendi. Bir dahaki 2029'da. Daha önce ben 2012-2015 falan hatırlıyorum. Arada işte ne yapsak acaba?

FIFA biraz hadi para yapalım ya. Topçular gelsin bir 30 günde maç oynasınlar diye yapıyorlar falan. Şey çıkar mesela atıyorum 6 yılda bir falan ya da 5-6 yılda bir aniden FIFA'nın yaptığı Kainat Kupası çıkar mesela. Bu uzaylılarla teması da gerçekleştirirsek atıyorum griler Arjantin maçı falan izleriz. Olmaz mı? Şey olur, kupanın adı da işte Steven Spielberg kupası olur. E.T. falan yapmıştı zamanında, bu işin öncüsüdür. Ya da George Lucas olur mesela Star Wars'tan. Amerikalılar her şeyi yapar işte, güç hele ki eline güç geçmesin. O yüzden her şey olabilir. Bekleyip göreceğiz, Allah sonumuzu hayretsin, ne diyeyim. Uzun olduğu için görselini attım. Jules Rimet 70'te Brezilya'da 3. kez kupayı alınca sona erdi. 74'ten itibaren FIFA Dünya Kupası oldu, saygılar demiş. Uğur Budak. Evet, Jules Rimet Kupası'nın ismi 74'te Almanya şampiyonluğundan sonra 78'de Arjantin'i kazandı. FIFA Dünya Kupası olarak literatüre geçiyor ama hani bu şeydir. Jules Rimet olarak kabul etmek bir futbol geleneği gibi bakıyorum. Nasıl mesela Lombardi Kupası, Larry O'Brien deniyor hala NBA'de. O tarz bir bakış açısıyla şu an Jules Rimet Kupası olmadığını biliyorum. 74'te bu kırılımın yaşandığını bilmiyordum. İşte Beckenbauer'la Almanya'nın kazandığı kupayla birlikte düzeltiyorum. Ama 74 detayı da güzelmiş. Bakalım. FIFA Dünya Kupası'nın Jules Rimet Kupası 1930-1970 yılları arasında verilen ilk kupasıydı. Adını FIFA eski başkanı Jules Rimet'den almıştır Fransız. Altından yapılmış ve üzerinde kanatlı zafer tanrıcası olan Nike figürü bulunur. Bu arada marka ismi değil, reklam değil. Zafer tanrıçasının ismi, buradan bir şart düşelim buna. 1970'te Brezilya futbol takımı 3. kez kupayı kazanınca dönemin kuralları gereği kupayı kalıcı olarak aldı. Bunun ardından 1974'ten itibaren günümüzde kullanılan FIFA World Cup trofi kullanılmaya başlandı. Ne yazık ki Jules Rimet Kupası 1983'te Brezilya'dan çalındı ve büyük olasılıkla eritildiği düşünülüyor. Full altın ve şey var biliyorsunuz. 3 kere kazanana verme geleneği var Dünya Kupası'nda. Şu an bildiğim kadarıyla hala öyleyse Brezilya'da, Almanya'da, İtalya'da ve Arjantin'de var sadece. Brezilya'dan çalınan kupayı da Ercan abi anlatmıştı. Acaba şu an kimin evinin bir köşesinde, şöminenin kenarında duruyor diye. Biliyorsunuz dünya genelinde çok uzun da bir, daha doğrusu çok geniş ağda da bir tarih eser kaçakçılığı mevzu söz konusu. İşte mesela meşhur müzelerdeki tabloların çoğunun replika olduğu söylenir. Meşhur heykellerin çoğunun replika olduğu söylenir. Böyle bir ciddi hacmi olan bir ticaret ağı var dünyada. Jules Rimet Kupası kimdi acaba bilmiyoruz. Uzaylılarla Arjantin oynarsa Messi hangi tarafta olacak? Vallahi belli olmaz yani. Normalde Arjantin olması gerekiyor ama gişe hasılatını arttırmak açısından orada bir müdahaleyle griler tarafına geçebilir Messi. Öyle düşünüyorum. Yani böyle Amerika olunca çılgın fikirler aklımızdan çıkmıyor. Yani American Dream diyorlar ama mesela American Nightmare gibi. İşte Rocky ile birlikte yapılan bir şey vardır, propaganda vardır. American Dream. Gelen herkes çabalarsa karşılığını bulur. Zaten hayat böyle bir şey. Yeteri kadar çabalarsan insanların hepsi bu arada çabanın karşılığını bulamayabilirsin. Hayat o kadar adil değil, kabul ediyorum ama. Yani Amerika'da da mutlak sonuçta her çabalayan bir yere varıyor diye düşünmüyorum. Yani tabii ki şeydir, ne bileyim, belli bir refah düzeyi vardır, bir şey vardır ama hayat bu kadar kolay değil. American Dream falan bunlar bana biraz maval gibi geliyor affınıza sığınarak. İşte bu Hollywood diretmesi artık futbola kadar da tesir ediyor. İşte diyorum ya, 2028'de. Ya da 2029'da baktılar tek yıl turnuva yok, işler kesat FIFA'da, bir kainat kupası yaparlar. Yani. Bu Dünya Kupası'nda da şey iddiası vardı mesela, hatırlarsınız işte. Türkiye-Amerika maçında uzaylılarla ilk temas gerçekleşecek. Niye bu maçı seçmiş olsunlar ki? Mesela şey oynandı. Ne bileyim. Ben Fransa-Norveç maçına giderdim uzaylıların yerinde olsam. Seyir zevki açısından. Ya da ne bileyim, başka hangi grup aşaması maçı olabilir ki mesela? Ya da ne bileyim 4-2 çok güzel maçtı. Ben uzaylıların yerinde olsam İngiltere-Hırvatistan maçına inerdim mesela. Çünkü şey yani bunlar çok gelişmiş ırklar. İşte gezegenler arası, galaksiler arası seyahat edebilecek teknolojiye gelmişler ya. O maçın istatistiğine bakarak bir hani ya da ne bileyim analitik analizini yaparak bak bu maç keyifli olur diyebilecek yetkinliğe sahiplerdir herhalde. Zamanında burada biz de mesela iddia tahmini yazıyorduk. Biz bile 3 aşağı 5 yukarı %30-%40'la da olsa bir şeyleri tutturuyorsak o adamlar tip kaç medeniyet bilmiyorum. Onlar biliyordur mesela, o maça gelirdi. Yani dediğim gibi bu temas olacağını sinyallerini, tahminleri vardı. Medyumlar falan bir şeyler diyordu işte. Ganalı bir tane büyücü bir şeyler atıp tutuyordu. Yok uzaylılar gelecek, yok şu olacak, yok şu bu olacak falan diye. Ya bu turnuvada olsaydı dediğim gibi bir organizasyon hemen yapılırdı. Bakalım önümüzdeki yıllarda bekliyoruz FIFA'dan. Çayırova'dan Cihan. Şahan Gökbakan'ın Recep İvedik filmindeki yarışma olan, Survivor olan programda Survivor sunucusu İrfan'a kurallar ters çıkınca İrfantino demesi aklıma geldi. Öngörülü biriymiş bu arada Şahan Gökbakan. İrfantino esprisi de...

0: basketbolun getirileri ayrı minimize durumda futbola nazaran, ama rantı gördükleri gibi gelin bir Dünya Kupası yapalım kardeşler deyip ayarlıyorlar. Öncesinde Dünya Kupası oryantasyonu olması açısından yazın 35 derece sıcakta tüm sezon Mayıs'a kadar maç oynamış oyuncuları toplayıp bir Şampiyon Kulüpler Kupası yapıyorlar. Bu hani şeydir bu arada, birçoğu düşünürün de söylediği bir şey, birçoğu yazarın da söylediği bir şey. Kapitalizm insanı köleleştiriyor. Amerika'da herkese hoyratça davranıyor işte mesela, dediğim gibi. Turnuvayı 48 takıma çıkarttın. Sezon boyu 80 maç oynamış adamlar 1,5 ay daha futbol oynuyor. Güzel kazançlı. Reklam gelirleri olarak birçoğu turnuva 2'ye katlamış mesela. Finansal olarak kusursuz ama insani açıdan kusurlu. Sen 80 maç oynamış adamı çıkartıp 1,5 ay daha top oynatıyorsun. Elemeler başlayacak. Bir 15 gün tatil yapabilecekler. Bu adamlar bedeniyle para kazanıyor. Ya bir sakatlandın, aşırı yüklenmeden hamstring attı. Ne bileyim işte kasığın attı. Adüktörlerinde, iç baldırında sıkıntı çıktı. Bir şey oldu. 3 ay yoksun. Abi. Ne gerek var ki insanlara bunu yaşatmaya? Daha ağır sakatlıklar da olabilir mesela. Aşil tendonu şey değil mesela. Pat diye bir anda kopan bir şey değil. Bazı oyuncularda görüyorsunuz. Tık diye atıyor ya mesela. Merdiven çıkarken de atabilir, yol yürürken de atabilir, otururken de atabilir. Çünkü o zamanla yıpranmaya dayalı olarak belli bir dirençte gerilim oluşuyor, fay hattı gibi düşün. Sonra bir anda patlıyor. Bu adamlar neden bu riski yaşıyor? Bu adamlar bedeniyle para kazanıyor. Bunlara eziyet etme hakkın yok. Tamam Amerika'da olsun ama 32 takımlı yap mesela. Niye boyunu uzatıyorsun turnuvanın? Daha fazla para kazanacaksın. Hakikaten yazıklar olsun ya. Bakalım. Abi Karşıyaka'dan selamlar, iyi yayınlar. Kışın maça, yazın Foça'ya, gönlümüz Arjantin'den yana demiş İzmirli bir dinleyicimiz. Selamlar bu arada İzmir'e, Ağustos ayında bir aksilik olmazsa gelmeyi planlıyorum. Çok sevdiğim bir yer gerçekten. Sıcağı biraz zor olabilir yazın ama insanı çok güzel, tabiatı çok güzel, köyleri çok güzel. Hayat çok güzel, çok AES'te akıyor yani benim anladığım kadarıyla. Bilmiyorum hani tabii nüfusun da etkisi olabilir. İstanbul'da biz burada bir kaosun içerisindeyiz. Hatta bazen Bangladeş'e benzetmeye başladım burayı. Bir kaos içerisinde akıyoruz. Akış devam ediyor ama İzmir gerçekten AES'te bir yer. Sevgili Yücel abi de İzmirli bu arada. Onunla da bir konuşmak lazım ama İzmir'e gittiğimde bu yıl içerisinde iki kez gittim. Gerçekten çok keyifli, çok AES'te bir yerdi. İnanılmaz keyif aldım. Bir gün anlatmışımdır. Yine çok kısa anlatayım. Özbek Köyü diye bir yer var Urla'da. Belki duymuşsunuzdur. Zaten İzmirliyseniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Orada çok meşhur keşkekçi bir hanımefendi varmış. Babaanne mi diyorlardı, anneanne mi diyorlardı. Çok aram olan bir şey değil ama yedik vesaire. Çay geldi. 10 dakika oturdum. Herkes telefona ellenince falan. Hiçbir şey yapmadım. Boşluğa oturdum, izledim. Gözlerimi kapattım. Ya şehrin uğultusu yok, dip sesi yok. İstanbul'da bunu hiçbir noktada bulamazsınız. Bakın ben çıkmaz sokakta oturuyorum mesela, tren geçiyor. Yani minimize de olsa bir gürültü duyuyorsun. Hiçbir şey yok. Çalı çırpı hışırtısı var, kedi, köpek, kuş, başka hiçbir şey yok. Ya bu ne kadar büyük bir lüksmüş. 2026 yılı itibariyle bence bu büyük bir lüks. O yüzden İzmir'i gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Keyifli bir yer. İzmir'de yaşayanların da hayattan keyif aldığını düşünüyorum. En azından habitat itibariyle. Donald Trump kupası nihayet bitiyor. En sevdiğim takım Arjantin mutlu sona yaklaşıyor. Maradona'dan bugün Arjantinliyiz. Ne mutlu bize Burak kardeşim. Dün ben de Arjantin formasıyla gelmiştim bu arada, bir totem yapayım diye. Ama bugün sıcakta forma giymeyeceğini anladım ve normal gündelik kombinazonuma döndüm. Diyelim çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Süremizin sonuna gelmişiz. 6. adamdan bu haftalık bu kadar. Destek olmak adına yeni bir YouTube kanalım var. Yine küçük bir duyurusunu yapayım. Burak Alaca YouTube kanalına destek abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlemeler fena gitmiyor. Henüz 1-1,5 ay oldu. Bekliyorum desteklerinizi de. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında.

0: İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Nesine'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de.

At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak

0: aslında. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Radyo
2: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalırız.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?

Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.

0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet.
1: Dün gece FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Miami Dolphins'in ikonik stadyumu Hard Rock Stadyumunda turnuva tarihine geçecek maçlardan biri oynandı. Üçüncülük mücadelesinde İngiltere ve Fransa karşı karşıya geldi. İlk yarısını 4-0 İngiltere'nin önde bitirdiği mücadeleden galip ayrılan taraf 6-4'lük skorla İngiltere oldu. Bugün Dünya Kupası sahibini buluyor. New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak mücadelede İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Mücadelenin devre arasında Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy gibi önemli sanatçıların da sahne alacağı konuşuluyor. Öte yandan son günlerde devre arası şovunun yarım saat olacağı iddiaları da halen güncelliğini korumakta.

0: şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Herkese merhaba. İyi pazarlar diliyorum. 19 Temmuz 2026 Pazar günündeyiz. Ben Ufuk Çakır, Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını sizler için konuşacağız. İstanbul'u, İzmir'i değerlendireceğiz ve sizlerden de gelecek sorular olursa onları da cevaplamaya gayret göstereceğiz. Sizin de görüşlerinizi programda aktarmaya çalışacağız ki WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Son Düzlük'te kampanyalar bitmiyor. Yine sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya kadar hediyemiz Son Düzlük'te oynadıkça kazan kampanyası devam ediyor. Yine altılı ganyan kuponlarında 100 bin liraya varan ek kazanç yine sizleri bekliyor. Ekstra kazanç sondüzlük.com'da. Yalnızca altılı ganyanda mı? Hayır. İkili, sıralı ikili. Çifte bahiste de 500 liraya varan ekstra kazanç sondüzlük.com'da. Tüm yarı severler için hazır bekliyor ki yeni üyelere de 2500 liraya varan hediyemiz var. Ve 5'te kaldığınız altılılarda da 500 liraya kadar iademiz var. Hepsi sondüzlük.com'da yarı severler için yapılmış kampanyalar. Kampanyalar sayfasını inceleyip kampanyalara katılmayı unutmayın diyelim ve hattımızda Metin abi var. Metin abacı var. Ona bir merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar olsun.
2: Sağ ol abi. Nasılsın? Keyifler nasıl?
3: Çok şükür gayet iyi.
2: Gayet iyiyiz. Bugün İzmir'deki program birazcık zayıf. İzmir'le başlayacağız konuşmaya ama sonra İstanbul'da yine beraber konuşalım diyorum ben. İzmir'de 7 koşulu bir yarış günü var karşımızda ve bayağı da favoriler var. Ciddi favoriler var. Katı zamanı 66 kiloyla koşuyor. İzmir'de zamanı geldiğinde onu da konuşacağız, değerlendireceğiz ama. Birinci koşu bir şartlı 4 koşu abi. 2 yaşlı İngilizler 1200 metrede kumda koşacaklar. 6 safka.

0: var. Burada kimleri tutuyorsun?
1: Evet, 6 safkan içinde öncelikli olarak önereceğim isim burada. Bir anda internet gitti benim.
0: Lung da var abi. 1 numaralı Lung da, 2 numaralı Büyütü Alya, 3 numaralı Hill of Angels, 4 Shadow, 5 Lady Ezrin ve 6 Black Sonya koşacak. Burada şartı 4 koşu Muhammed Bir Bilgin'in 2 kere kazandığı Lung da ile yarışın favorisi durumunda çıkmış. 1 numaralı Lung da son 2 yarışını Muhammed Bir Bilgin ile kazanmıştı. Ve Hill of the Angels AGF'de 2. sırada, o da ilk 2 yarışında 1 birincilik 1 ikincilik aldı. Ömer Faruk Özen'le bugün start alacak bu Victoria Pisa temsilcisi. Yarış birazcık böyle sanki bu iki at arasında rakiplerine göre ayrılmış gibi duruyor.
1: Ben de aynı şekilde katılıyorum. Ben de yenilgen oyunuma 1-3 yazdım. Buradaki iki safkan senin de bahsettiğin gibi birincilik mücadelesi yaparlar.
0: Evet. Radyo Spor'da son düzgünlüğü foto finişte birinci koşuda İzmir'de 1-3 dedik ve geçtik altılı Ganyan'a. Handikap 15 koşu, ikinci koşu 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda start alacaklar. 8 safkanın katılacağı bu yarışla altılı Ganyan başlayacak. Altılı Ganyan Metin Abacı nasıl başlayacak, kimleri tutuyor?
1: Evet, ben burada öncelikli olarak 8 numaralı La Puerta ile başlayacağım ki bu safkan bu kez 6 kilo gibi bir avantaj aldı kazandığı yarışın ardından. Derece olarak da gayet iyiydi. Şimdi 6 kilo daha az olması ve biraz daha kondisyonunu geliştirmiş olmasını dikkate alarak bugün daha etkili koşmasını bekliyorum. Nitekim 635 rahat bir sprintle, mükemmel bir sprintle bu yarışa katılıyor. La Puerta'ya ilk sıradan bir çarpı atalım derim. Zor bir yarış. Yine kilo avantajı olan 7 Stone Bell ilk rakibi olacaktır. Bu safkanda koştuğu 3 yarışı da gayet başarılı. Yukarıda kilosu biraz ağır olsa da kalite olarak 2 numaralı Ocak Oğlu Şah, 1 numaralı Moriarty bu yarışta yine söz sahibi olabilecek isimler. 4 numaralı The Voglio Bene, 3 numaralı Kuzey'in Kralı yine geliş oyunlarda sürpriz yapabilecek isimler olarak bence yer almalı.
0: O zaman kalabalık tuttuk abi. 8-7,
1: evet.
0: 8-7, 2-1, 4-3 gibi bir sıralamayı verdik ki burada da senin favorin La Puerta oldu. 8 numaralı safkanı ilk sıradan yazdın. Son işinde gayet iyi beğenmişsin sen de. Geldik ikinci koşuya. İkinci ayağı kısa vade 6, günün üçüncü koşusu. Kısa vade 6 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metrede. Kumda koşacakları yarışta, 9 safkanın katılacağı yarışta Aprecchiato Prateo çok favori olarak çıkmış Selim Kaya biniyor ki Selim'le de 9 koşudan 6'sını kazanmış bu Frosted yavrusu. Ne diyorsun, %38 AGF şu anda, daha yukarılara çıkar mı AGF'si yoksa buralar
1: bugün
0: normal?
1: Bugün 50'yi aşar diye düşünüyorum.
0: 50'yi aşar diye düşünüyorsun. Aprecchiato Prateo yarışın bayağı ciddi bir favorisi olacak. Sen ne diyorsun burada, kimler tutuyorsun?
1: Yani bu safkan baktığımızda ara ara koşuyor. Koşularından sonra bir sorun yaşadı. Geri aldılar 4 ay. Sonrası bir iki yarış koştu. Sonra tekrar 8 ay gibi bir ara yaptı. Geldi bir ikincilik, bir birincilik. Tekrar 3 aylık bir ara. Ardından yine 5 aylık bir ara. Yani burada safkanın çok titizlikle üzerinde duruyorlar. En ufak bir sorunda geri çekiyorlar, koşmuyorlar. Bu gayet de başarılı sonuçlar elde ediyorlar bu nedenle. Nitekim 5 ay sonra 1.25.55 çim pist derecesi gibi neredeyse Bursa'da arasına rağmen gelip o yarışı kazanmış olması bu safkanın her zaman iyi ve hazır durumda yarışlara katıldığını gösteriyor. İzmir'de yaptığı son işine de baktığımızda 48 rahat net, 23 sonu mükemmel galop, aynı şekilde performansını biraz daha geliştirmişti. Ben 7 numaralı Aprecchiato Prateo bugün yine kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum.
0: Evet, son startında da güçlü rakipleri geride bırakmıştı. Düzlükteki etki sprintiyle safkanın bugün de bu rakipleri geçmesi olası. Metin Abacı Aprecchiato Prateo bankosuyla İzmir'e kuponları birazcık daha kolaylaştırdı ki zaten safkan da bugün bayağı bir favori olarak tutuluyor ki isminin de Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinde Meksika'dan yardıma gelen arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden Alman çoban köpeğinin ismi oradan esinlenerek koymuşlar. Gayet de iyi yapmışlar. Selim'le de çok iyi anlaşıyor. Aplicato Proteo Banco dedik. İkinci koşuyu Banco olarak geçtik. İkinci aya. Üçüncü aya geldiğimizde bir maiden koşu var karşımızda. 9 safkanın katılacağı bir yarış.

0: Daha birincilik alamadılar ama yaklaşanlar var, kazanamayanlar var. İkincilikler serisi yapan bir Son of Deniz favori çıkmış. Final Shot üçüncülükler yaptı. O da rakiplerinden biri gibi gözüküyor. Sen kimleri tutuyorsun abi?
1: Ben öncelikle Emperor diyeceğim. İlk yarışında üçüncülükte 1-10 derecesi fena değildi Yuskum'da. Biraz daha üzerine koyarak geldi bu yarışa. 1-0-3 rahat galabı var. 36-37 rahat sprintleri var. İlk sıradan Emperor diyorum. Diğer rakiplerinden daha hızlı gördüm. Bu safkanın rakibi öncelikle 1 numara Puyol. Daha sonra 5 numara Son of Deniz olacaktır. 1 ve 5 öncelikli rakipler. Biraz daha geniş oyunlar için 9 numara Livia ve 3 numara Final Shot'ı da önereceğim. Bu safkanlarda yine bu koşuda meydandan çıkabilecek isimler.
0: Evet, Emperor 2 numaralı safkanı öncelik olarak tutuyoruz ki Emperor 2 numara safkanı başa yazdık. İlk yarışındaki üçüncülüğünden sonra bugün Ali Mahdi Altın yine üstünde safkanla bu sefer birinciliğe uzanması olası. Başta 2 numaralı Emperor dedik. Sonra 1 numaralı Puyol, 5 numaralı Son of Deniz, sonra 9 numaralı Livia ve 3 numaralı Final Shot. Onlar da geniş kuponda olması gereken isimler ama 2-1-5 öncelikli her kuponda olsun diye düşündü Metin Avacı. Kısa bir araya gidelim mi? Evet, devam edelim. 5. koşuya geldik. Katı zamandan önce bir araya gidelim mi diye baktım ama yönetmenim bakmadı. Katı zamanı koşusu, hızır reis koşusu, kısa vade 8 koşu, 4 ve yukarı Araplar 1600 kumda koşacaklar. Selim Kayalı katı zamanı 26 kere beraber koştular. 23'ünü kazandılar. Fakat bugün 66 kilo abi. Ne diyorsun bu katı semi yavrusu? 66 kiloyla da kazanır mı?
1: Bu sene 2026'da 7 koşu koştu. 7'sini de kazandı. Son koşusunda 65 kilo koştu Ankara'da biliyorsun. Yani kilo verebiliyor rakiplerine. Çok forma, çok kalite bir isim. Tabii ben de ikinci banko olarak altılıya önerdim sondüzlük.com'da. Rahatlıkla küçük orta ölçekli kuponlar banko yazabilirler. Ama paraya gitmek isteyenler katı zamanlı ben yıkacağım. Buradan bir ikramiyeyi yükselteceğim diyenler olacaktır. Bana göre de rakibi 2 numara Karizmatik olacaktır. Karizmatik bu 6 kiloluk farkı erken pres yaparak özellikle Yeni Bey'in olması burada. Yeni Bey önde giden süratli bir safkan. Katı zamanda öne çıkıp rakiplerine temposunu kabul ettirmeye çalışan bir isim. Yeni Bey birlikte eğer biraz tempo yükseklere çıkarsa Karizmatik katı zamanlı geçebilir 6 kilo avantajıyla. Geniş oyunlara ben 2 numaralı Karizmatik'i de yazdım. Son düzlük nokta şablonu. Küçük oyunda katı zamanı banko.
0: Evet, katı zamanı Selim Kayalı 66 kilo koşacak. 5 yaşındaki safkan bugüne kadar 31 kere koştu. 27'sini birincilikle bitirdi ki çok ciddi bir birincilik yüzdesi var. 2 kere ikinci, 1 kere de üçüncü kaldı. 1 kere tabela yapamadı. Bugün kısa vade 8, o da çimde tabela yapamamıştı. Kumda koştuğu 24 yarışın 22'sini kazanmış bir isim. Bugün yine birinciliğe çok yakın görüyorum Metin Abacı ama 66 kilo olması nedeniyle de çok geniş kuponlara, sürpriz arayanlara 2 numaralı Karizmatik önerisinde bulundu. Karizmatiği de safkan rakip olarak gelirse de zaten AGF'de çok cazip çıkar abi. %85 katı zamanı Karizmatik altılarda kalmış. Geldi mi kuponları bayağı bir etkiler. Katı zamanına güvenip ona kupon getirecek çok isim olur bugün. Misliciler özellikle katı zamanı tekini kullanır diye düşünüyorum. Geldik 6. koşuya. Çatlı 4 koşu 3 yaşlı İngilizler 2200 kumda koşacak. Bir araya gidelim abi, sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultan

0: Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tüm dünyanın nefesini tutacağı Dünya Kupası final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki İspanya-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel, sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Messi'ne de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Messi'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Radyo Spor.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
9: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finiş'teyiz. Günün yarışlarını konuşuyoruz ve ben Ufuk Çakır karşımızda. Hattımızda da Metin abi var, Metin abacı var. Ve geldik, 5. koşuyu konuştuk. 5. koşuda katı zamanı kazanabilir ama tek rakip karizmatik dedik ve geldik 6. koşuya. Şartlı 4 yarış 3 yaşlı İngilizler 2200 metrede kumda koşacaklar 8 safkanın katılacağı yarışta. Şu anki AGF sıralaması Sisu'yu 3 numaralı safkanı, Muhammed Birbilgin'in bindiği safkanı ön plana çıkarıyor. Metin Abacı kimleri tutuyor?
10: Ben de öncelikli olarak bu safkana şans tanıdım. Ben ama bir rakip önereceğim ki 2 numaralı Ninja. Bu safkan son uzun mesafeli yarışını kazandıktan sonra ara vermişti ama idmanda sürekli düzenli galoplar yaptı. Boş durmadı. Özellikle mesela bu yarışa 1400'lük bir galopu var. 1.33 çalışarak yaptığı bir galop var. Sonrasında 48, sonu 23 rahat. Müthiş bir iş daha yaptı. Tam eski gücüne ulaşmış, aradan etkilenmemiş durumda bu yarışa katılacak. Bir de 4 kiloluk da avantajı var Sisu'ya. Bence hiç ayrımsız. Zaten bankomuz, 2 tane bankomuz var. Burayı 2-3 yazarak bir banko gibi bu ikiliyi değerlendirelim derim. Geniş oyunlar sürpriz almak isteyenler olacaktır. 1 numara Sabalenka ve 6 numara

0: haydisi dikkate alabilirler.
1: Evet, 3 numaralı Sisu'nun öncelikli rakibi 2 numaralı Nice olur dedi. Metin Avacı 2 safkanı ön plana çıkardı. 3-2. Sisu ve Nice ile Berkay birbiri binince kilo avantajı, aprantisiyle kilo avantajı yakaladı Nice. Bu kilo avantajıyla da Sisu'ya ciddi rakip olacak. Ve 2 safkanda geniş kuponlara 1 numaralı Sabalenka ve 6 numaralı Freydis yazılabilir dedik. 3-2 öncelik, sonra 1-6 ile geldik İzmir'in kapanışına. Son koşuyu handikap 16. Dişilere ait bir koşu. 11 safkan 1400 metrede start alacak ve burada da 61 ile 52 kilo arası bayağı bir 9 kiloluk farklar var en ağırla en hafif arasında. Ne diyorsun abi, burada kimleri tutuyorsun?
0: Burada ben kazanmasını beklediğim bir isim var ki şu anda baktım çok güzel. AGF oranı %11, düşük olması benim de hoşuma gitti. 4 numara Super Trump. Bu safkan son koşusuna baktığımızda 1.14 ile 3. olurken orada Last Force 2. olmuştu. Hemen hemen aralarında 1 boy, 1.5 boy gibi bir fark vardı. Bugün Last Force yarışın AGF'de favorisi. Ancak o gün için kilo olarak baktığımızda bugün Super Trump yaklaşık 1.5 kilo daha düşük koşacak bu safkandan. Ama o gün arada 6 kiloluk bir fark vardı. 7-8 kiloluk bir avantaj elde etti. Bence Super Trump'tan rahatlıkla avantajı alacaktır ki bugün AGF çıkmış Last Force. Üstünde de Mertcan Çelik var. 53.5 kilo sikletiyle Mertcan da sağlara döndü. Maşallah var. Eski atlattığı kazadan sonra eski günlerine dönmeye başladı yavaş yavaş. Bugün kazanacaktır diye düşünüyorum. Super Trump mislicilere ben banko oynayacağım bu safkanın. 2 numaralı Last Force tabii ki öncelikli rakibi. Daha sonra 7 numaralı Leydi. Onun adı 2 yarıştır kazanıyor. 52 kilo sikleti var. Yine bu safkanda şanslı isimlerden. 10 numaralı Fireblade bomboş kiloyla koşan bir başka isim. Son yarışında 28 koştu. 3. oldu Alaaddin'le. 56 kiloydu. Bu kez 52 kiloya düştü. Artı 2 alır. 54 olur ama yine de 28'in altında koşabilir Fireblade'de. 4 öncelikli olmakla beraber 2-7-10 rakip olarak önereceğim 3 isim olacaktır. Tabii bu dediğimiz gibi bugün bankolarımız bol olduğu için misli oynamayıp da bir yerlerde sürpriz aramak isteyenler burayı tercih edebilir. Hem handikap yarışı hem dişilere mahsus. Dolayısıyla 6 numara Roxelena, 5 numaralı Toros Güzeli, 8 numaralı Ramona, bu tip kuponlarda sürpriz isimler olarak kuponu süsleyebilir.
1: Evet, geniş kuponlara 6-5-8 dedik ama öncelik Super Trump'ta. Super Trump özellikle son yarışına göre kilo avantajı yakaladı Last Force'a göre ve rövanş mücadelesine çıkacaklar. Bu sefer Super Trump bir adım önde, iki adım önde Metin Avacı'ya göre. Sonra Last Force rakip ve sonra Lady Onat ve Fireblade yazılabilir dedik. Dördün rakibi 2-7-10 ama geniş kuponlar, bankolarımız var. Burayı sürpriz arayamak isteyenler için de 6 numaralı Roxelena, 5 numaralı Toros Güzeli ve 8 numaralı Ramona ile burayı da kalabalık tuttuk abi. İzmir bugün abi birazcık kolay gözüküyor. 7 safkan, 7 koşulu bir yarış günü. Ön plana çıkan isimler de var. Mesela senin de ön plana çıkardığın katı zamanı var. Apricato Proteo var ve bir de bir diğer yarışı. Sisu Ninja 2 safkanla geçtin. Hani bir misli denenmesi için mantıklı mı? Ne diyorsun o konuda?
0: Gayet katılıyorum sana o konuda.
1: Super Trump var sonda, yine ön plana çıkardın. Böyle olunca yani 4 ayağı 3 tane tek, bir tane 2 atla geçmiş oluyorsun. Diğer 2 ayağı da 2'şer veya 7'li ganyan için daha mantıklı olur sence?
0: Bence o da olabilir ama kombine bayisler için de farklı kombinasyonlar denenebilir burada. 2 at 3 atlı böyle. Çünkü bizim önerdiğimiz özellikle sondaki isim, Süper bilmiyorum Trump. Şu andaki oranı Super Trump. Şu andaki oranını bilmiyorum ama kuponu biraz böyle küçük oranlı bankoları
1: 4.50
0: çok güzel bir oran bence.
1: Tabii değerli bir
0: birkaç,
1: oran.
0: Birkaç yanına at ekleyerek şey yapabilirler, yükseltebilirler oranı. 8-7-8-10 gibi bir oranı çok cazip olur. Yani 6'lı 7'li oynamaya gerek yok. Kombinasyonlarla, bu tip kombinasyonlarla bugün 6'lının vereceği paradan daha iyi para alırlar diye düşünüyorum.
1: Apricato Preteo 1.60 oldu şu anda. 1.60'a 4.50 olunca nereden baksan 7-8 liraya yaklaşan bir kombinasyon oluyor ki 1'e 8 yalnızca 2 atın kazanacağını bağlayarak alabilecek 8 kat bir oran gayet güzel. Katı zamanını saymıyorum çünkü 1.18 çok düşük olunca.

0: Onu saymadım. Ama diğer iki bankon güzel bir kombine bahis önerisi olarak yarışseverlere değerlendirilebileceği bir oran olarak o karşımıza çıkıyor.
1: Az bir şey de şöyle de yapılabilir. Mesela atıyorum 50 tane bu iki atı bağladı. 10 tane de mesela bu iki atın yanına karizmatik ekleyerek. Yani evet. Böyle
0: 5 katı.
1: Oradan 50 liralık öyle oynadın. 10 liralık da böyle çarpı 4-5 gibi bir rakamda 30-40'larda bir oran olacağı için
0: cazip olur.
1: Ufak bir miktarda öyle bir şey denenebilir katı zamanı yerine.
0: Evet, katı zamanı yerine karizmatik 5 tur oranla gayet de cazip bir gayet de güzel. Apricot Proteo sonra karizmatik sonra da sonda Süper Trump'la bir deneme yapılabilir. Sabit Ganyan'da ki şu anda Sabit Ganyan çok revaçta ve çok ilgi çekiyor. Abi teşekkür ediyorum, İzmir için değerlendirdik beraber. İstanbul için bir fikrin var mı? İstanbul'da da 10 koşulu bir yarış günü var. Gözüne batan isimler oldu mu?
1: Tabii ben İstanbul'da da bayağı dersime çalıştım. Sondedik.com'da şablonu paylaştım. Burada gözüme çarpan 3-4 tane banko önereceğim. 4 tane banko var 10 koşulu benim önereceğim. Bir ayakta da iki at, hatta iki yarışta da ikişer atla geçerek bayağı bir kolayladım İstanbul'u. Büyük bir ihtimalle de önereceğim isimler yüksek AGF çıkacaktır. Zaten çok kalite isimler. Kendini belli eden isimler.
0: Ne İstersen abi?
1: Kısa kısa tabii, geçebiliriz.
0: Tabii, geçelim. Tabii abi, geçelim hemen. Koşu koşu mu gidelim yoksa
1: koşu gidebiliriz.
0: Tamam, senle hemen Yamak 3 koşusuyla başlıyoruz ki ben sonra İstanbul tahminlerimi vereceğim ama Metin abinin İstanbul düşüncelerini de aldım. Şartlı 3 koşu Yamaklara ait bir koşu. Yamak 3 koşusu 9 Safkan var abi 1. koşuda. Ne diyorsun burada?
1: Burada cazip bir isimle başlayacağım. 4 numaralı Sözü Geçer'le başlayacağım. Son yarış 62,5 kilo, çok ağır kilo olmasına rağmen 2.08'lik tabelası bence çok başarılıydı. Bugün çok şanslı görüyorum. İlk sıradan mutlaka bir çarpı atlasın. 1 numaralı Baba Deniz, 8 numaralı Sancar, 3 numaralı Prens Jor rakipleri, 7 numaralı Haz Balık ve 9 numaralı İmgetay da çok geniş oyunlara sürpriz de eklenebilir. Zorlu bir yamak yarışı ama Sözü Geçer'den bugün bir patlama bekliyorum.
0: Enes Atlamaz ki Safkan son çim yarışında da uzun mesafede 4. olmuştu. Bugün kapalı gözlük takılıyor ilave olarak ve Tamer'in oğlu temsilcisi uzunları da iyi koşar. Çim'de Sözü Geçer Metin Avaçı'nın cazip ismi başa yazdı ama çok at yazmanızı tavsiye etti. Şartlı bir koşu, dişiler ilk defa pist start alacaklar. 3 yaş şaraplar 1200 metre sentetikte koşacaklar. 13 Safkan var. Burada da Gökhan Kocakaya'nın bindiği Darling Solo sağda herkesin dilinde bu Fatih Ağa temsilcisi. Ne diyorsun abi? Var mı duyduğun bir şey yoksa gördüklerin neler burada?
1: Kesinlikle katılıyorum. 39 sprintle katılıyor. Öncesinde çok uzun zamandan beri bin galopları hep 1.08-0.9'larda bu galopların yarışını yansıtırsa çok kolay bir birincilik elde eder. Ben de alternatif banko olarak düşündüm bu Safkan'ı, Darling Solo'yu. İşlerinde iyi gördüğüm birkaç isim var. 2 numaralı Beş Pınar, 10 numaralı Naif Seda ve 3 numaralı Çınar Altı Kızı. Bence rakipleri bu üçlü olur. 4 numara alternatif banko, 2, 10 ve 3 de geniş oyunlarda değerlendirilebilir.
0: Evet, 4 Darling Solo yine sahanın dilindeki isim ki Gökhan Kocakaya'yla da bugün ilk yarışında ilk birinciliğini alabilir dedik. Alternatif tek olarak önerdik. Geldik 3. koşuya. 3. koşu handikap 15.600 şimdi. 12 Safkan için Metin Avacı kimleri tutuyor?
1: Bursa'da iki tane arda da ikincilikleri iyi derece 1.30-1.400 iyi dereceyle ikincilikleri sonrası Biçergiller 55.5 kilo sikletiyle Vedat Abiş'le ilk kez binecek. Yarışın favorisi en ciddi rakipti. Yine son kurşunda ikincilik elde eden Ankara'da o da iyi bir ikincilik elde etti Demir Barbar. 4 ve 3 arasında görüyorum ben bu yarışı. Bu ikili küçük orta ölçekli kuponları yeterli olur. Geniş oyunlar 7 numaralı Durus Bey ve 6 numaralı Cabire Sultan yine son yarışlarıyla dikkat çeken iki ismi sürprizle değerlendirebilirler.
0: Evet, öncelik Biçergiller'de. Biçergiller iki tane ikincilikten sonra bugün Bursa'daki ikinciliklerden sonra İstanbul'da kazanmaya yakın bir isim. 7'li plase, 7'li Ganyan başlangıç ayağındayız. Şartlı 4 koşacağız. 4 yaş şaraplar 1900 çimde koşacaklar. Kerpeten Yalçın çok istikrarlı. 1-1-4-1-1-4 gidiyor. Bugün sıra birincilikte mi abi? Örüntü birincilik gösteriyor. Sen kimleri tutuyorsun?
1: Kesinlikle katılıyorum. 2.07 ile tabelası çok sert gruptaydı. bugün kazanmaya. Ben de çok yakın görüyorum. Kerpeten Yalçın'ı banko olarak öneriyorum.
0: Kerpeten Yalçın kazanır dedik. 7'li plase 50 gayan ayağında

0: Rakipsiz Mehmet Salih Çelik'in bindiği ve 4 yarışta 3 kere kazandıkları Safkan'ı rakipsiz önerdik. İkinci altının başlangıç ayağı yine bir şartlı bir koşu. Dişilere ait 1200 kumda koşulacak, sentetikte koşulacak bir yarışta. 12 Safkan var. Metin Abacı ikinci altılıya nasıl başlayacak?
1: 3 Safkan birbirine çok yakın hazır olarak idmanlarına baktığımda bayağı bir açtım, inceledim, seyrettim. 9 numaralı Saroslu, 7 numaralı Hamza Kızı, 1 numaralı Ahmoze. Bu üçlü birbirine çok yakın şansta bende. Bu üçlüyü ayırmadan kuponlara yazalım derim. 11 numaralı Şöhret Ana, bu Safkan da yine Bursa'da hazırlanıp geliyor. İşleri gayet iyi. 640 Bursa pistinde binli bir 11'leri falan bence güzel. 2 numaralı Alcanzar var keza. Yine işlerinde dikkat çeken bir isim. Bu ikiliyi de sürprizle değerlendirebilir dostlarımız ama bence 9-7-1 yeterli olacak gibi görülüyor.
0: Evet, 9 numaralı Bersoy temsilcisi Saroslu. Akun Sözen'le ilk sırada, sonra Afrika Önder. Bu senenin parlak aygırlarından biri Afrika Önder'in yavrusu Hamza Kızı ve Gümbür Gümbür'ün yavrusu Ahmoze dedik. 9-7-1 ile burayı da geçtik. Ufak kuponlar 3 safkanla geçebilir dedik ve ilk altılıyı bitireceğimiz koşuya geldik. Handikap 16 yarış, 1600 çimde, 3 yaş İngilizlerin katılacağı yarışta 9 safkan var. Yarışın favorisi Taşlı Mani ve de tabi şimdi ince Talip Öztürk'ün safkanı. Hayatının ilk yarışını kazanmıştı. Ondan sonra hep böyle ciddi yarışlarda koştu. En son grup 1 koştu. Taşlı Mani ve 7. kaldı. İstanbul'da Yeditepe koşusunda koştu. Bugün bu yarışta ne yapar? Bu handikap 16 yarışta kimler tutuyorsun abi?
1: Evet, senin de bahsettiğin gibi bu yıl 3 tane koşu yaptı. İkisi kısa vade, son koştuğu da grup 1. Kısa vade 8'de Dire Wolf'a geçilmişti. Çok güçlü bir isimlerdi. Biri, grup 1 Yeditepe koşusunda da yine Dire Wolf'a geçilmişti. Ama o yarışta çok daha ciddi rakipler vardı. Bence çok başarılıydı. Yarış 23.32 bitmişti. 23.88'de yarım saniye Dire Wolf'un arkasında koşmuştu. Bugünkü rakiplere bakıyoruz ki çok çok rahat. Hani bir tabir var, leblebi çekirdekler deriz böyle.
0: Evet.
1: Bunları, bu rakipler ona öyle gelecek. Kazanmasını bekliyorum. Bende de banko. Ama başka bankolarımızda olduğu için yarı seven tercihine bırakarak burada sürpriz aramak isteyenlere bir iki isim önereceğim. 5 numaralı Laster, özellikle Karataş'la. 9 numaralı The Charming Man. Safkan'a da dikkat diyorum. 50 kilo sikletiyle yarışları çok çok iyi. 3 numaralı Şafak Ateş ve 1 numaralı Dejaman. Dileyen 5-9-3-1 arasından sürpriz kuponlara ekleyebilir.
0: Ama Taşlı Mani 4 numaralı safkan ve de tabii işte kazanmaya yakın olan isim, ama rakipleri de var geniş kuponlara. Rakiplerini de değerlendirebilirsiniz. Diyelim Osman Atak olacağımız kısa vade 8 koşuya geçelim ki 2400 metre çimde günün 7. koşusunda işte burada da bir favori daha Nevzat Avcıylı. Brave Jumper Kaneko temsilcisi son 2 yarışını Bursa'da birinciliklerle bitirdi. Sekiz aradan sonra gelip iki yarış üst üste kazandı ve İstanbul'da bu kısa vade 8 koşuya geldi. Ne diyorsun abi bu Kaneko temsilcisi için? Burayı da kazanabilir mi?
1: Şimdi Safkan geçen yıl grup 3 yarış kazandı, ara verdi. Ardından grup 1 Cumhurbaşkanlığı koşusunda start aldı. Çok güçlü, yılın en iyi taylarıyla, en iyi safkanlarıyla koştu. Tabii ki ondan sonra yine bir arası oldu. Yine geldi. 8 ay ara sonrası 2 tane birincilik elde etti. Çok başarılı, çok formda. Yarışının gidişatına da baktığımızda kendi temposunu kabul ettirebileceği rakipler var. Biraz Darkman'a önlerde gidebilen, Racing Raptor zaman zaman önlerde gidebilen isimler ama mesafe uzun olduğu için bir tempo yarışı olacak bu. Brave Jumper bunu Nevzat'la çok çok iyi yapıyor. Bence de bugün yine aynı şeyi yapacak. 2'de 2'den sonra bu kez 3'te 3 diyecek. Hat-trick yapacak diye düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum. Rakip aramak isteyenlere ben burada bir isim. Yine sondüzlük.com'daki şablonumda geniş oyuna 2 isimle geçtim. Küçük oyunda tek bıraktım Brave Jumper'ı. O da 53.5 kilo sikletiyle 7 numaralı investigator olacaktır. Dileyen buraya bu safkanı yazabilir.
0: Evet, Brave Jumper kazanmaya çok yakın. 3'te 3 yapmaya çok yakın ama tek bir rakip geniş kuponlara King David yavrusu. Investigator Fedai Kahraman'ın safkanını yazdık Gökhan Kocakaya'yla. Değerlendirdik. Kiloda avantajı var dedik. Evet abi, ilk 7 koşuyu konuştuk. Orhan Doğu Özsoy koşusuna geldik. Bu grup 3 koşudan önce bir kısa ara verelim, sonra devam edelim.
1: Tabii ki.

0: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
2: 2022 Dünya Kupası. Messi için sorular şu: tamam mı, devam mı? Rakip Fransa. Mbappe formunun zirvesinde. Mükemmel bir maç hatırlayacaksınız. Son anlarda belki Fransa golü atsa, Arjantin kalecisi topu çıkaramasa Fransa Dünya Kupası'nı kazanacak. Ama Messi gerçeği bu turnuvaya da damgasını vurdu. Dünya Kupası'nı alamadı. Maradona'nın Dünya Kupaları finalleri var. Messi niye alamadı? Hangisi daha büyük oyuncu tartışmalarında büyük bir baskıya giren Messi 2022'de o kupayı kaldırdığında derin bir oh çekti. Artık Messi ile Arjantin'de Dünya Kupası şampiyonuydu.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
11: Şampiyonla son düzlükte.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Da. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Evet, tekrar merhaba, yayındayız Radyo Spor'da.

0: Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşuyoruz ki İzmir'i değerlendirdik Metin Avacı'yla. İstanbul'u da Metin Avacı'dan aldık ve 8. koşuya kadar geldik. Orhan Doğa Özsoy koşusundayız. Grup 3 koşudayız. Uluslararası bir yarış. 2100 metre sentetikte koşulacak. 5 safkan var. 5 safkanda birbirinden iyi safkanlar ve Metin Avacı burada kimleri tutuyor?
1: Evet, çok kaliteli isimler var. Atman'a kürsüne ait, Karataş'ın aileye ait safkanı özellikle bu yıl çok iyi yarışlar yaptı. Aradan geldi, bir ikincilik yaptı. Daha sonra bir kısa vadede 9 yarış kazandı. Yine sonrasında kısa vadede 8. Vural Çakın kurşusu ki Johnny Gitar'ın sahibi. Burada Johnny Gitar'ı hatırlamak lazım. Orada kazandıktan sonra bir grup 3 yarış ve ardından Gazi Gün'ün Anafartalar kursunda yakın ara üçüncülüğünün de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu yarışa çok iyi hazırlandı. State of Liberty küçük oyunlara, mişli oyunlara bence tek yazılabilir. Ama iki tane ciddi rakip var ki daha önceki yarışlarında bu iki safkanda bir kez geçmişti State of Liberty'yi. Bir numara Aymus Liberatus ve iki numara Ballad King. Beş küçük oyunlarda, mislilerde tek yazılabilir. Geniş oyunlar, orta ölçekli oyunlar burayı 5-1-2 şeklinde geçebilir.
0: Evet, 5 State of Liberty son iki yarışı grup 3, grup 2 koşular ve oralarda sentetik pistte 5. 3. kaldı. Ciddi rakiplerle mücadele etti. Orhan Doğa Öztoy koşusu da genelde çimde yapılan bir koşuydu bu seneye kadar. Bu sene 2100 metre sentetiğe alındı. State of Liberty'de bir adım önde. Daha sonra 1 numaralı Aymus Liberatus ve 2 numaralı Ballad King dedik ve geldik Hüsamettin Tamer koşusuna. Kısa vade 8 bir koşu. 2 yaş İngilizlerin başarılı isimleri burada buluşmuş. Tek yarış koşup 5. kalan Büyük Atilla da var yarışta ama ne diyorsun abi bu 5 safkan içinde bu 1200 çimde Hüsamettin Tamer koşusunda kimleri tutuyorsun?
1: 2 numara King Cemil ve 3 numara My Little Boy baya bir rakiplerinden farklı görülüyor burada. Zaten handikap puanlar da bunu gösteriyor. Bu iki safkanda derece olarak da rakiplerinden çok çok iyi. Ben buraya 2 ve 3 geçtim. Ama senin az evvel söylediğin bir isim var. Büyük Atilla benim de dikkatimi çekmişti. Padre Padrano'nun tek yavrusu. Grup 1 Karayel kazanmış bir isim. İşlerine baktığımızda inanılmaz işler hazırlıkları çok çok iyi. İç pistte 1001 müthiş işlerle geliyor. Yani bir sürpriz yapar mı yapar, benim şablonuma sığmadı ama burada eğer 2-3 yıkacaksak bence 1 numara yazmalı diye düşünüyorum.
0: Evet, 2 numaralı King Cemil ve 3 numaralı My Little Boy. Öncelikli 2 isim İşman Çizik, Gökhan Kocakaya. Kuponda mutlaka olacak ama Büyük Atilla bugün AGF'de de çok cazip çıkmış durumda. Günün 9. koşusunda 14 lira oranı var abi şu an sabitte. İlk 2'de bile 3.92 oranı var. Hani oynanabilir birazcık risk alınıp bir kuponda değerlendirilecek isim Büyük Atilla olabilir. Sürprizlerin sevdiği isimler böyle isimler. Ve geldik son koşuya, dişlere ait şartlı bir koşu. 3 yaş şaraplar 1200 metre sentetikte koşulacak yarış. 13 safkan var. 13 safkan içinde kapanışta Metin Abacı kimleri yazacak?
1: Evet, burada Ankara'dan gelen 55 rahat işlerle çok çok hazır gelen bir isim var. Harem Güzeli Karataş gibi bir usta jokeyle taylara iyi bilen. Zaten bir Afrika Ander'i maşallah bu yıl tayları döktürüyor. Afrika Ander'in çok güçlü evet. Bir kanatlı var Afrika Ander yavrularında. Öncelikle bu safkan yazılmalı. Bana göre yine Ayabakan tayı 11 numara Maşide en ciddi rakibi olacaktır. Bu safkan da Adana'da hazırlanarak İstanbul'a geldi. 53 işi çok çok iyidir. Ciddi rakibi olacak Karem Güzel'in. 7-11 küçük orta ölçekli kuponları yeterli olur. Sürpriz isim baktığımda 12 numaralı Serdade, 10 numaralı Küçük Can Göz ve 3 numaralı Can Gök benim dikkatimi çeken işlerinde biraz iyi işler yapmış isimler olarak 12, 10 ve 3 sürpriz adaylarım olacak.
0: Evet, 7 ve 11 öncelik, daha sonra diğer isimler dedi ki 10 Küçük Cam Göz, 3 Can Gök ve 12 Serdade. Bu isimler, bu 3 isim ama 7-11 mutlaka yazılsın kuponlara Metin Abacı'nın önerisi olarak. Abi çok teşekkür ediyorum. Hem İzmir'i hem İstanbul'u beraber konuştuk, değerlendirdik. Bol şanslar diyorum bugün sana.
1: Teşekkür ederim. Ben de sana ve tüm dinleyenlere bol şans diliyorum.
0: Evet, teşekkür ediyorum abi. Evet, Metin Abacı'yla hattımızdaydı ve İzmir'i ve İstanbul'u beraber konuştuk, beraber değerlendirdik. Ben şimdi İstanbul'u 10 koşuyu sizler için değerlendireceğim. Tabii bugün İstanbul.

da zorlu yarışlar bizleri bekliyor. 9 koşulu bir 9 safkanın katılacağı bir şartlı 3 koşuyla, yamak 3 koşuyla, birinci koşuyla İstanbul'da güne başlayacağız. İstanbul'da burada Kimsesiz Baba son yarışlarında istikrarlı bir performans ortaya koyan ve bu grup içinde de kazanmaya en yakın isim olarak dikkat çeken isim Cazip çıkmış. %6'larda çıkmış. Mehmet Taha Coşkun biniyor. Son yarışlarında bir türlü beklenen koşularını yapamamıştı ama 113 günlük arada iyi hazırlandı bu safkan ve Kimsesiz Baba'yı ilk sıraya yazdım. Sonra 3 numaralı Prens Cora son 3 yarışında gayet başarılı performanslar sergiledi. Çim'de tabeladan düşmedi, aslında son 5 yarışında ilk 5'ten düşmedi bu safkan. Gayet bugün de formunu istikrarlı biçimde yukarı taşıdı. 2100 metre uzun mesafe tecrübesi var ve Efe Akpınar'la çok şanslı olacak. Öncelik iki isimde. 2 numaralı Kimsesiz Baba, 3 numaralı Prens Cora diyeceğim. Bu ikisi öncelik olarak yazacağım. Sonra bir Zülfikar Karabulut'la koşacak ve Zülfikar'ın da herhalde birincilik sayısı baktığımda şöyle 149. Yani bir tane daha, bir yarış daha kazanırsa jokey olacak. Hani o yarış olur mu bilmiyorum ama Hazbalık da, bu Balıkan temsilcisi de bugün birinciliğe saldıracak bir isim. 2-3 Kimsesiz Baba Prens Cora'dan sonra 7 numaralı Hazbalık diyelim. Bu koşuyu da 3 safkanla, birinci koşuyu 3 safkanla geçmeye çalışalım. İkinci koşu şartlı bir koşu. Burada çıkan at olacak, hemen ona bir bakalım. Evet, 5. koşudaki 11 numaralı Şöhret Ana koşmayacakmış. Daha burada çıkan at yok. 2. koşuda öncelik Darling Solo'da. 4 numaralı Darling Solo ilk kez start alacak. Safkanların, Tayların yer aldığı bu mücadelede hazırlıklarının düzeni ve sentetik pistte gerçekleştirdiği 600 metrelik 39.8-25 dereceli işiyle çok ön plana çıkan bir isim. 4 numaralı Darling Solo bir Fatih Ağa temsilcisi. Kardeşlerinin içinde Fatih Şah var, yine çelik parçası var, kazanmış isimler, babadan kardeşleri Saçan Şah, Emir İlyas, İsyanoğlu, Aslan Atip hep çok ciddi mücadeleleri birincilikle bitirmiş isimler. Hani bu safkan, bu Darling Solo çok iyi hazırlandı ve Zeynep Naz Keçelioğlu'nun safkanı, Keçelioğlu Ekürsü'nün safkanı bugün kazanabilir. Darling Solo yarış eşleşmesine birincilikle başlayabilir. Rakip kim? 10 numaralı Naif Seda. İdman pistinde olumlu görüntüsüyle ciddi rakip olarak ön plana çıkan isimlerden biri. Daha sonra uzun süredir düzenli hazırlanan 2 numaralı Beşpınar. Yazılmadan olmaz ve 8 numaralı Gün Kari. 4 numaralı Darling Solo'yu tek yazmıyorsanız 2 numaralı Beşpınar'ı, 10 numaralı Naif Seda'yı ki ekürü olarak koşacak ve Gün Kari 8 numaralı safkanında Armağan Turan'ın safkanını da sürprize değerlendirebilirsiniz. 4 başta, daha sonra 2, 8, 10 gibi bir sıralamamız var ama 4 numaralı öncelikle Darling Solo çok çok ön planda. Geldik 3. koşu handikap 15'e, 1600 çimde koşulacak yarışa. Burada da Biçergiller son 2 yarışındaki performansıyla dikkat çeken bir isim. Biçer yavrusu son 2 yarışında Bursa'da handikap 14 ve handikap 15'te 1400 metrelerde Görkem Özçelik'le ikincilikler almıştı. Kapalı gözlük, kulaklık, dil bağı bugün yine devam ediyor. O ilk ikinci olduğunda çok sürprizdi. %3 AGF ile ikinci olmuştu. O gün gelse bizim kuponumuzda da vardı. Son ikinciliğinde de %15 favorilerden biriydi. Plase isimde İkinci kalmıştı. O günde yine yazdığımız isimlerden biriydi. İkisinde de birinciliği atamadık ama bu sefer birinciliği atarsak Vedat Abiş'le farklı olacak, Cazip olacak. Eğer tek olarak düşünürsek de kuponu bayağı bir kolaylaştıracak ama yarış öyle basit değil, hızlı geçecek bir yarış ki ön grubun arkasında bekleyecek birkaç isim var. Umudunu Kaybetme var. 2 numaralı safkan. 3 numaralı Demir Barbar var. 6 numaralı Cabire Sultan var. Bunlar hep böyle biçergillere sürpriz rakip olabilecek, sürpriz yapabilecek isimler olarak ön plana çıkıyor. 4 her ne kadar ön planda olsa da 2-3-6 yazmadan olmaz diye düşünüyorum ki Baba Zaman 1 numaralı kalite isim, ihmale gelmez. Yine Durusu Bey'i 7 numaralı safkan yazılabilir. Baba Mesut 10 numaralı safkan yazılabilir. Zor bir koşu. Gün özelinde
en zor koşulardan biri. 4 numaralı Biçergiller her ne kadar favorimiz olsa da risk alınıp belki tek yazı

0: sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Umuyoruz ki ona ihtiyaç kalmadan City tamamlayacağız kalan bölümde. Berkay'dan yüksek bir manşet. Murat Adise yükseltti. Bu topu çevirecek mi İran? İyi bir çaba İran'da. Şimdi Murtaza ile hücum. Keskin çapraz. Yeniden İran hücumu olacak. Karşıya geldi. Orta oyuncusuna bıraktı. Ve İran sayısı 21-18. Yine uzun bir Ali oldu. Savunmadaki çabamız yetmedi. Fark 3'e düşüyor şimdi.

0: 21-15'ten 21-18'e geldi durum. Artık İran'ın daha da yaklaşmasına izin vermeyelim. Burada servis filede kaldı. O işi bizim yerimize görmüş oldu böylece. Poria, Hüseyin. Şimdi de bizim takımımızda değişiklikler var. Hilmi ekranlarımızda, Hilmi Şahin. Bu bölümde pasör olarak görev yapacak Murat kenarda. Ve tabii ki Adis Murat'la beraber kenarda. Kaan Gürbüz pasör çapraz olarak ön tarafta olacak. 22-18 sadece 3 sayı arıyoruz artık ve 3'lü hücum turundayız. Farksa 4. 20'den geldi Serç Murtaza. Alçak manşet ortadan hücum, dışarı mı vurdu? Burada hücumda İsa derken sayı İran'ın. Biraz daha dönmesi lazımmış dışarı gitmesi için. 22-19. İşte Mirza, Efe ve tabii Berkay üçlüsü manşetteler. Mirza ile karşıladık. Hilmi şöyle bir baktı. Kaan'ı düşündü. Çok net bir hücum. Kaan Gürbüz oyuna girer girmez 2 numaradan muazzam bir smaç buldu. Kaan. Bir kez daha izleyelim. Beraber oyuna dahil oldu. Kendi çaprazını düşündü Hilmi. Güzel bir organizasyon ve güzel bir smaç. 23-19. Efe kullandı servisi. Sürekli Murtaza'ya gidiyor servislerimiz. Onun sayısı İran'da. Düşünemedi konu hücumdan. Kaan tekli blokta kalmış. Bir kez daha millerimizin molası.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Radyo Spor. Reklam.
0: 23-20. Fark 3. Seti almakla aramızda ise 2 sayılık bir mesafe var. İran kaptanı Murtaza'yı görüyoruz. 7 sayısı var maçta şu ana kadar. Tamamı hücumdan gelen sayılar bunlar. Dönüşte sideout'ta zorlanmadan sayı alıp set sayılarına ulaşmak amacındayız. Acı kullandı. Servisi fileden seken top. Son anda Kaan elini soktu ve savunmada kalacağız. Arkadan Hacı'nın hücumu olacak. Bloktan seken top dışarıda. Fark şimdi 2. Uzun süre sonra fark 2'ydi. 23-21'di. Bir an evvel 24. sayıyı arıyoruz. İkili değişikliğimi geri alacak. Slobodan Kovac.

0: Evet, Murat oyuna geri döndü Hadis'le beraber. İkili değişikliği geri aldı böylece koç. Slobodan Kovac. Tekrar Hacı'den servis. Efe karşıladı. Hücumda Mirza var. Çok yüksekte topla buluştu. Mirza sayı almayı başardık. 24-21. 3 set sayısı birden. Eporia da fena bir katkı yapmadı. İran'da oyuna girdikten sonra. Ama biz artık seti bitirmenin işindeyiz. 24-21. İlk set sayısında Ahmet Tümer'le kullanacağız servisi. İlk seti 25-17 almıştı İran. Şimdi elimizde side-out'ta kullanabileceğimiz iki fırsat var. Burada servis oyunda değil. Kaptan Murat Ahmet'i kenara gelirken cesaretlendirmeye çalıştı. Şimdi set sayılarımız devam ediyor ve side-out'tayız. Bir iyi manşet seti bitirebilir derken gerek kalmadı. Servis oyunda değil. 25-22 ile bu seti aldık ve İran'la oynadığımız karşılaşmada setleri bir bir dengeye getirmeyi başardık.
1: Reklam.

0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo.
1: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
9: Son da kadar devam edeceğiz dedi Slobodan Kovac. İyi bir ikinci set oynadık.

0: Maçın kalanında da aynı oyunu devam ettirmek amacındayız. Şimdi Roberto Piazza ile dinleyeceğiz. Çok iyi başladınız karşılaşmaya. İkinci seti verdiniz. Tekrar nasıl takımımız ayağa kalkabilir?
1: İlk
0: set gerçek bir set değildi. Biz çok iyi başladık. Rakibimiz manşette aksadı. Gerçek maç ikinci setti. Rakibimiz de normal oyununu oynadı çünkü. Biz 3-4 rahat fırsat kaçırdık başlangıçta ve setin ortalarında. Sonra işler zorlaştı bizim için. Ve tekrar odaklanmalıyız. Rakibiniz kazanmak zorunda olduğunu biliyor. Siz presti için oynuyorsunuz. İran ve Türkiye tabii komşu ülkeler. Aralarında bir rekabet de var. Öyle dedi Roberto Piazza. Orada da bir mücadele var iki takım arasında diyor. Adis Lagumcia ekranlarımızda 10 sayısı var maçta. Adis'in 7'si ikinci sette geldi. Maçın en skoreri 11 sayılı oynayan Ali Hakperest ama Ali Hakperest'in 11 sayısının 10'u ilk sette gelmişti. Zaten İran koçu Piazza'da söyledi, o ilk set gerçek bir maç değildi. İkinci setle beraber asıl maç başladı dedi. Hakikaten öyle, takımımız belki de o çeyrek final baskısının yükünden ilk seti kaybettikten sonra kurtuldu ve asıl oyununu ikinci setle oynamaya başladı. O seti de zaten 25-22 ile aldık. Maçı dengeledik. Bu şekilde devam etmek amacındayız. Efe'nin 6, Bedirhan'ın, Mirza'nın 4'er sayısı var. Adis'in 10 sayısına ek olarak maçta şu ana kadar ilk sette %36 ile sadece hücum edebilmiştik. İkinci sette %52 gibi bir hücum oranımız var. İran'sa ilk sette %73 ile hücum etmişti. Onları %39'a kadar düşürdük. Murat baş hakemle konuştu. İki takım da çok iyi davranıyor, iyi oynuyor. Sen de bize iyi davran dedi. Yanlış duymadıysam. Kaptan Murat Yenipazar, İtalyan baş hakem Dominga Lota. Baş hakemden de tamam yanıtı geldi. Güzel bir diyalogdu. Üçüncü sete başladık şimdi. Murat hemen Adis'i buldu. Sayıyla başladık üçüncü sete. Böyle de devam edelim. Kalan bölümde artık 3 muhtemel set var. Bunun ikisini almak demek çeyrek finale çıkmak demek. Viyenel'de ilk kez Fili'nin Efe'leri adına. Murat serviste. Adis şimdi öne geliyor. Bir tur döndükten sonra arkadan hücum olacak. Aci'nin sayısı. Pasör çaprazlarının tek seferde öldürdüğü topları gördük 3. setin başında. Setler 1-1. Bu sette durum 1-1. Mirza aldı manşeti, abisi Adis vurdu ve sayıyı da getirdi Adis Lagumcia. Bir kez daha izleyelim Adis'in hücumunu. Kibir oldu. Adis 1999 doğumlu. Kardeşi Mirza 2001 doğumlu. Beraber milli takımımızda çok önemli sorumlu kalıyor Lagumcia kardeşler. Mirza'nın servisiydi. Adis blokta tek kaldı. İran sayısı. Mirza'dan manşet. Ortadan plaseyi bıraktık. Bedirhan başarılı değil. Bir kez daha denedi şansını. Bedirhan bunu da Murtaza çevirdi arka tarafta. Şimdi üçlü bloğumuz yerleşti ve file üzerinde durdurduk.

0: Akperest'i bir kez daha vuracak. Ali Akperest bu sefer sayı almayı bildi. Karşıya kullandı. Servisi yine Mirza'yı buldu. Servis manşette problem yok. Ama hücumumuz dışarıda. Sayı İran'ın. Efe Bayram. Ekranlarımızda onun çaprazı Mirza'ya gidiyor genelde. İran servisleri. Berkay aldı bu sefer manşeti. 2 numarada yine Adis topla buluştu. Farkı bile indirdi Adis Nagumcu'ya. İşte burada Akperest'in iki elinin arasından geçirmiş topu Adis. Bedirhan'dan servis Murtaza karşıladı. Hacı yaptı hücumu. 6 numaradaki boşluğu yakalıyor. Ali Hacipur. Bir kez daha izleyelim. Bloğumuz biraz geç yükselse sanki o topu yakalayacakmış. Akperest'ten servis. Güzel manşet. Efe'den arkadan hücum ettik. Bloğa takıldık. 6-3 İran üstünlüğü var. 3. setin başında. (Gülüyor) 4-4. Maçtaki blok sayıları şu an için çok iyi servis. Ace'de oldu. Hatta 7-3 fark 4. Vakit kaybetmeden olayı alıyor Slobodan Kovac.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Akpest 14 sayı oldu. Blok katkısı, servis sayısı katkısı da var. Yine zorlandık biraz. Manşette arka taraftan hücum, bu top zeminde buluştu. Sayı bizim. Mola dönüşünde. Tekrar izleyelim. Hadis'ten iyi servis ara manşette iyi geldi. Sayı alıyor İran. Bir ufak temas var oyuncularımıza. Yedinci basamaktayız bugüne başlarken. VNL'de ilk 7 çeyrek finale çıkacak. 7'de galibiyetimiz var zaten şu ana kadar oynadığımız 11 karşılaşmada. Murat 4 numaraya gönderdi. Bir hızlı pas. Efe'de plase ile aldı sayıyı. 6. basamaktaki Bulgaristan'ın aynı şekilde 7 galibiyeti var. Hemen peşimizde 6 galibiyetli Ukrayna var. 8. sırada. Zaten bu 3 ülkeden ikisi çeyrek final bileti alacak. Hatta biz 19 puandayız. Ukrayna 20 puanda ama bizim arkamızdalar. Çünkü öncelikli olarak

puana değil alınan galibiyet sayısına. Yani kaç maç kazandığınıza bakılıyor. Biz daha fazla maç kazandığımız için daha az puan alsak bile Ukrayna'nın önündeyiz. Bu maça başlarken manşet biraz açıkta kaldı. Hücumda açıktan olacak. Ona rağmen blok out'u yaptırdı Murtaza Şerifi. Zaten biz bu maçı hangi skorla olsun kazandığımızda 8 galibiyete ulaşacağız ve Ukrayna'nın bizi geçme şansı kalmayacağı için de İran'ı mağlup ettiğimiz anda diğer maçlara bakmadan finaller yolunu tutacağız. Puan olarak Ukrayna'nın gerisinde kalsak bile. Altı. Ahmet Tümer kullandı servisi, Murtaza karşılıyor, hücum arkadan Hakperest'ten geldi. İran sayısı. Servislerde genelde İran kaptanı Murtaza'yı arıyoruz. Çok fazla aksamadı o da. Servis karşılarken onu söylemek lazım. Serviste de o var. Murtaza kullandı. Berkay'la karşıladık. Mirza yükseldi. 7. sayı getirdi milli takımımıza Mirza Lagunci'ye. Murat Yenipazar serviste, Adis geldi öne, Mirza önde, Bedirhan önde Adis'le beraber. İyi bir ön turdayız. Tekli blok Adis'ten, 10'a 8 oldu şimdi skor. Bu setteki ilk blok sayımız bu. Tek başına hem de kapattı Akperest'in önünü Adis. Maçtaki 5. blok sayımızdı. Şimdi ortadan hücum. Berkay bunu çok iyi çıkardı. Murat uzattı. Mirza bir smaç plese gönderdi. Savunmada kalacağız. Yine Akperest. Bloğun arkasında çok iyi uzandı Murat. Adis karşıya gönderdi. Savunmamız devam ediyor. Şimdi ortadan deneme. 3. hücumda artık sayıyı aldı İran. Ama çok fazla efor sarf etmelerine neden olduk yaptığımız savunmayla beraber. İran üstünlüğü var. Farkı 2'ye indirmeyi başardık. Adis'in hücumuyla. Yine hücumda ipleri eline aldı Adis. Skor yükünü çekiyor. Millilerimizde 15 sayı oldu. Mirza'dan servis. Hazret manşette hata yapmadı. Hacı'nın arkadan hücumu. Blokta farkı 1'e indirdik. Az evvel diğer tarafta Adis yapmıştı bloğu. Şimdi 4 numarada Efe var. Bedirhan'la beraber müthiş blok Efe Bayram'dan. Dört sayılık farkı erittik. 1'e kadar düşürdük. İran'ı yakalamak amacındayız. 11-11'de. 4 numara hücumu yine bloklar aldık sayıyı. 11-11. Makine düzeninde çalışan bir blok sistemimiz var şu an. Skor dengelendi ve İran'dan mola geliyor.

0: Guardiola düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Oynadığımız mevcut 3. sette geldi. İran çok zorlanıyor bu iyi yerleşen bloklarımızı geçmekte. 11-11 eşitlik var. Arkadan hücum, bloklar devam ediyor. Şimdi öndeyiz. 12-11'li bu sefer bloğu yapan Bedirhan. Neye itiraz yapılıyor diyor şu an Murat.
2: Daniele, block
1: top. Bu top acaba blokta eridi de Türkiye alanına düştü. Sanırım ona itiraz ediyor. Yani block touch dedi çünkü baş hakem. Ya block touch zaten ortada. Acaba blok sonrasında top İran alanına mı düştü, Türkiye alanına mı düştü? Buna mı bakılacak? Ya zaten bizim oyuncularımız da şaşırdılar. İtirazı, neyin itirazı der gibi. Filin hangi tarafına düştü top? İran bunu sorguluyor anladığım kadarıyla. Ben ilk başta herhangi bir problem varmış gibi görünmedi bizim açımızdan. Sayı kimin olacak? Şimdi Bedirhan konuşuyor. Baş hakem Lot'la. Bakalım karar ne olacak? Henüz son kararı gelmiş değil. Kovac da kaptanla konuşuyor. Bu top, ya bu açı tabii çok doğru bir açı değil. Farklı bir açıdan görmek lazımdı ama yine de İran alanında kalmış. Herhangi bir problem yok. Bedirhan Bülbül'ün 4. blok sayısı. Toplamda da 6 sayı var Bedirhan'ın hanesinde. Biraz oyun yavaşladı bu itirazla beraber ama son bölümde akıl almaz bir blok performansı yakalamış durumdayız. Bu sefer o bloğu geçti. Ali Acıpur 12-12 oldu durum. Altı birlik bir seri yakalamıştık son bölümde ve bu süreçteki o 6 sayının önemli kısmı da bloklarla gelmişti. 12-12 ilk denge var. Mirza karşıladı servisi. Hadis topla buluştu. Hadis de çok iyi bir ritim yakalamış durumda. Zaten bloklarımız böyle çalışırsa. Hadis böyle yüksek yüzdeyle hücum ederse buradan itibaren işimiz çok daha kolay olacaktır. Bedirhan'dan bir de servis sayısı. 14-12 yaptı durumu. Bedirhan blokların üzerine bir de ace ekledi. Başarılı orta oyuncu. Omuz sakatlığı dolayısıyla bu hafta maçlarına başlarken bir iki hafta kadar takımdan ayrı kalmıştı çalışmalarda. Hatta ilk maçta oynayamadı da Bedirhan. O birkaç gün kala bu hafta maçlarından önce takımda çalışmalara dahil olmuştu. Şimdi sağına kavuştu ve müthiş performans geliyor Bedirhan'dan. Yine bloğu yaptık. 3 İranlı yerde. Top taşıma kararı da bekliyoruz bir yandan ama sayıyı İran'a verdi. Baş hakem. İtirazımız var.
2: Daniele, check the last action, okay? The last touch of Turkey player, they say the touch...

0: Orada İranlı oyuncular birlikte vuruş yaptılar. Bakalım gelen karar ne olacak? Oyun biraz fazlaca durdu son bölümde itirazlarla. Önce İran itirazı ki onlar haklı çıkmamışlardı. Kendi itirazlarına bakalım bizim için durum ne olacak? Bedirhan'la orta sahada konuşuyorlar pozisyonu. Dört vuruş oldu mu acaba? Zaten baş hakem de pek itirazı ilk başta anlamadı. En sonunda iki oyuncu beraber vurdularsa eğer İran'ın son hücum vuruşunda o zaman 4 vuruş olacak. Karar ne olacak bakalım.
1: The team is right. The Iranian team did four touch.
0: Evet 4 vuruş olmuş. İtirazımızda haklıyız. 4 vuruş sonrasında Türkiye sayısı. Murat şimdi alkışladı bu karar sonrasında Dominga Lotu. Sayı bizim. Burada iki oyuncu beraber vuruyorlar. Şimdi İranlılar tabii memnun değiller gelen karardan ama hakem kararları biraz takımlar adına tartışmalı oldu. Maç geneli için bunu söylemek mümkün. Bu sefer sayı bizim hanemizde. Serimize devam ediyoruz. 15-12 oldu durum. Bedirhan'dan geldi servis. İyi manşet var. Akperest vurdu. Mirza'dan çok iyi savunma gördük. Adis blokta. Problem değil. Moral bozmamak lazım. Hala sette üstünlük bizde. Fazlasıyla ortaya doğru gelerek vurmak durumunda kaldı Adis. Açı pek ideal değildi. Tabii şu an özgüveni de çok yüksek. Ama blokta kaldı. Burada dönüyoruz direkt diyor takım arkadaşlarına. Adis. Ali Akperest kullandı. Servisi manşetimiz aksadı. Efe'den top dışarıda. 15-14. Akperest 3. AC'ydi maçta az evvelki. Efe yine zorlandı ama şimdi daha iyi manşet var. 2 numaraya uzatacak bunu Murat. Plase'yi bıraktı Adis. Tekrar hücumdayız. Aynı noktadan bir kez daha denedik şansımızı ve Adis'in sayısı 16-14. Top taşıma itirazı bu sefer İranlı oyunculardan. Hakemin kulesine bir oyuncunun müdahalesi vardı. Akperest sanırım. Kaptan Murtaza'dan da itiraz var. Devam etmeyin bu itirazlara diyor başhakem. İşte şurada top taşıma bekliyor. İran ama top pek Adis'in elinde vakit geçirmiş gibi görünmedi. 16-14 Adis'ten çok iyi servis. Bu top gelmeyecek bizim yarı alanımıza. Farkı tekrar 3'e çıkarmayı başardık. 17-14 oldu durum ve İran'ın setteki ikinci molası şimdi.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

ama iki takımın da şikayetçi olduğu fazlaca ve karar gördük karşılaşmanın hakemlerinden. Setin sonuna doğru gelirken 3 sayılık kayda değer bir fark yakalamış durumdayız. 17-14. Hadis az evvel çok iyi bir servis bulmuştu. Bu sefer de aynı manşet geldi. Ortadan sayıyı alan Sait İsa Nasiri. İsa oyunu az evvel dahil oldu. Sayıyı da almıştı. Şimdi servisi kullanacak. İsa'dan geldi. Servis Mirza'yla nokta manşet aldık. File teması var. O top oyunda kalsa bile sayı bizim file teması sonrasında. İnerken, blokta inerken net şekilde file teması varmış. Topun oyunda kalıp kalmaması anlamını yitirdi tabii ki o temas sonrasında. Bu set alıp 2-1 öne geçmek tabii çok önemli bir avantaj olacak. Böyle yakın giden karşılaşmada Efe'den müthiş servis. Ama bunu çevirmeyi başardı İran. Şimdi 19 sayı için hücum edeceğiz. Top Mirza'ya geldi. Plase olmadı. Kile üzerinde bir mücadele. Hacı dışarı vurdu. Blok temasımız var mı? Hayır. Hemen itiraz edelim dedi zaten Murat. Eğer sayı İran'a verirse başhakem. Sayı bizim. İranlı'na itiraz gelir mi? Ona bakacağız. İşte Efe neredeyse ace yapıyordu burada. Bu da son hücum. Ortadan şansın denilen blok var. Şimdi Murtaza Plase, onu da yakaladık. Bu set blok anlamında müthiş iş çıkarıyoruz derken 20. sayımız da blokla geldi. Ders kitaplarında okutulacak tipten bir blok performansı filenin efelerinden. 3. sette. Yani zaten çok fazla blok sayısı aldık ama onun haricinde de çok fazla İran hücumunu durdurduk blokla, sayıya dönüşmese dahi. Müthiş bir konsantrasyon, müthiş bir disiplinle bloklara yerleşiyoruz. Çok hızlı adımlarla oyuncularımız iki köşeye koşuyor. Filenin ötesine çok iyi uzanıyoruz. Bu da İran'ı set boyu çok zorladı hücumlarda. 20-15. Karşı orta oyuncusunu düşündü. Bir blok sayısı da Ahmet Tümer'den. Hem de tekli blok. Ahmet de katıldı blok partisine. Maçtaki ilk blok sayısı Ahmet'in. İşte arkadaşların tebriğini böyle kabul etti. Farkı da 6'ya kadar çıkardık. Efe'den de çok iyi servisler görüyoruz. Yine zorladı İran savunmasını. Hacı vuracak. Yine blok yapar mıyız? Arka tarafta Adis'ten savunma geldi. Berkay çevirdi. Üçlü bloğa rağmen vurdu. Sayıyı aldı. Adis. Orada iki oyuncumuz çarpıştı. Ahmet Tümer yerde. Hatta onun ayağına da takıldı Adis. Ahmet de ayaklanmış. Neyse ki problem yok gibi. Biraz daha sanki Ahmet'in acı çektiğini görüyoruz. Tekrar göreceğiz. İşte burada Adis'in sol ayağı Ahmet'in sağ ayağına takılmış, basmış. Problem yok, iki oyuncumuz da devam ediyor. Aman diyelim. 22-15. Bu da çok açıkta kalan bir manşet. Hacı vuracak, ikili bloğumuz hazır. İran hücumu tamamen dağıldılar. 15. sayıda bir türlü aşamıyorlar. Biz bu esnada 23'ü gördük. Seti almaya artık çok yakınız. Bloklar o kadar iyi yerleşiyor ki İranlı oyuncular hücumda ne yapacağını biraz şaşırmış durumdalar. O bloktan kaçmak isterken geldi işte az evvel hata. Problem yok, çok iyi bir servis serisiydi.

0: 17-15'ten 23-15'e getirdik o servis serisinde skoru. Aciden servis, Berkay çok iyi karşıladı o iyi servisi. Mirza ile yaptık hücumu, 24-16'ya geldi skor. Set sayıları, ilk seti İran'a kaptırmıştık, ikinci seti aldık. Maçı dengeledik ve şimdi 2-1 öne geçmek için elimizde bolca fırsat var. Ahmet Ümer servisleri, Kaan onun yerine oyuna dahil oluyor. Koç Kovac bu değişikliği zaten sıklıkla yapıyor set sonlarında. Serviste şimdi Kaan Gürbüz var. İlk set sayısı elimizde 8 fırsat birden var. Kaan'dan iyi servis ama Hacı güzel karşıladı. Arşı 4 numaraya yükseltti. Tam da olması gerektiği gibi blokla koyduk sete noktayı. O kadar iyi bir blok performansı izledik ki son sayının da bu şekilde gelmesi hakikaten yakıştı. İran karşısında 1-0 geriden geldik. 2-1 üstünlüğü bulduk. 4. setle birazdan maçı bitirmeye çalışacağız.
1: Reklam. Vodafone 5G tek.

0: Bunlar ana sponsoru Vodafone olarak.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
0: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak, Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin efelerine başarılar diler.

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
2: Karşılaşmanın en skorer ismi zaten. Bu aldığı 19 sayıyla Adis Lagumcia. Günün devamındaki karşılaşmaları hiç takip etmeden çeyrek final bileti istiyoruz. O kalan çeyrek final biletleri için Bulgaristan'la ve Ukrayna'yla mücadele halindeyiz ama bu maçta bir set daha almak demek bizim işimizi garantilememiz anlamına geliyor. Günün kalanında Bulgaristan'la Ukrayna

arasında konu çözülecek. Eğer biz burada galibiyete uzanmayı başarırsak. Çok da iyi bir ritim yakaladık zaten. Kötü geçen birinci set sonrasında iyi bir ikinci set oynadık. Ardından daha iyi bir üçüncü set oynadık. Çok yakınız artık. BNL finallerine bir set kadar yakınız. O da sıradaki başladığımız dördüncü set olsun. Hakemler tarafından son kontroller yapıldı. Liberomuz Berkay sağdaki yerini aldı. Set için ilk düdük geldi. Kaptan Murat'ın servisiyle başlıyoruz. Bizim için belki de en değerli, en kıymetli, en anlamlı bu dördüncü sete. Yine bloğumuz var. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Top oyunda. Akparest vurdu. Murat'la çevirdik. Ortadan Mirza'nın hücumu rally sürecek. Şimdi arkadan Hacı. Bunu da çıkardı Murat ama top dışarıda.

Sette ilk sayı İran'a gitti. Bedirhan. Ekranlarımızdaydı. 2 numaradan Adis'in hücumu. Top oyunda Murat. Yine Adis'i düşündü. Bu da bloktu ama bu sefer top dışarı gitti. Adis'in sayıları 20'yi buldu. 4. setin hemen başında. Adis 20 sayı. Sonraki en skorer iki oyuncumuz 8 sayıyla oynayan Efe ve Bedirhan. Bedirhan'ın 2 hücum sayısı var. 5 blok. Bir de servis sayısı var. Maçta şu ana kadar orta dönücüm olacak. Bloğumuz bu sefer okuyamadı İran hücumunu. Sayı İran'ın. Akperest kullandı servisi. Bu top dışarıda. 2-2 oluyor durum.

Bedirhan'dan servis. İyi manşet var. 2 numaradan hücum. Bloğu yaptık Efe'yle ama bir anda herkes yine sayı aldık diye düşündü takımımızda. Yine de top dışarıda. Efe'nin bloğu sonrasında. O kadar alıştık ki çünkü blok sayılarını az önceki setin sonunda. Burada da sayının kapısından döndü Efe. İhsan Asiri. Servisi kullandı oyuna sonradan dahil olan isimlerden birisi. İran'da Ahmet'ten çok güzel bir hücum sayısı. Tekrar izleyeceğiz. İyi manşet geldi Mirza'dan. Murat da o iyi manşeti orta oyuncu hücumuyla değerlendirdi. 3-3. Hadis'in servisi. 4 numarada Murtaza var. Bloğumuzdan seken top bizim alanımıza kaldı. İran yeniden önde. Murtaza da çift haneli sayılara ulaştı. 3 ayrı oyuncu var. 10 ve daha üzerinde fazla sayı bulan İran'da. 17, Akpres'te 15, Hacı ve şimdi 10. Murtaza. Hacı'dan bir servis hatası var. 4-4 oluyor durum. Hem Kaptan Murat hem Koç Kovac böyle devam dedi. Şu an istediğimiz oyunu oynuyoruz. Efe Bayram'dan geliyor servis. Çok da iyi servis oldu. Yine de çevirdi onu İran. 4 numarada Murtaza'nın hücumu blokla 5-4 yaptık, öndeyiz. Az önceki sette sahada olup da blok yapmayan yegane oyuncumuz Mirza'ydı. O da bu eksikliği hemen şimdi giderdi. Yanlış görmediysem Mirza'nın bloğu var. Tekrar izliyoruz. Evet, Mirza sol eliyle.

0: çok iyi yakalamış. O da dahil oldu blok partisine. ...5-4... Açıkta kalan bir manşet. Murtaza vurdu, bloktan kaçayım derken bir hata daha İran hücumunda. 6-4. ...0'lık bir seri yakaladık. Kaptan Murtaza kenarda. Mubin Nasri oyunda, İran'da. Murtaza'nın yerine. İyi bir servis serisi yine Efe'den. Bu hatayla sonlandı. Az önce oyuna girmişti Nasri. Serviste o var. Nasri kullandı. İyi manşet aldık. Adis'te de zorlanmadan sayı alıyoruz. 7-5. Bir kez daha izleyelim. Mirza Bedirhan ve Murat üçlüsü öndeler. Ahmet Ömer'den iyi servis. Hazret koştu, yükseltti. Blokta yakaladık bir kez daha. Hakperest'i. Bedirhan olağanüstü bir performans ortaya koyuyor. İran molayı aldı şimdi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Bedirhan maçtaki 6. bloğunu yaptı. Az evvel bu sette de şimdiden 2 blok sayısı üretmiş durumdayız. Ahmet Ümer bir kısa servisinden de sekti. Azet son anda karşıladı. Yine blok, yine Bedirhan. Bu dönecek mi bakalım, olmadı. 9-5. Tam anlamıyla bir duvar ördük file üzerine. İran duvara karşı oynuyor. Bir kez daha izliyoruz. O duvarın bir numaralı ustası Bedirhan'ın bloğunu. Servis kalitemiz de çok yükseldi. Bu bölümde hücumları çok zorluyoruz. Bu sayede Adis yükseltti. Mirza topla buluştu. Çapraza vurdu. Mirza ve sayı almayı başardı. 10-5. Hızlı şekilde farkı 5'e çıkardı millilerimiz. 7-3'lük bir seri. Son bölümde 4-3. İran öndeydi. 10-5 yaptık skoru. Çok iyi servisler, çok iyi bloklar ve yeri geldiğinde de az evvelki gibi hücumlarla zaten sayıya gidiyoruz ama burada serviste hata var. Muhammed Velizade kullandı servisi. Murat ön taraftaki Bedirhan.

0: İtiraz mı var acaba? Hayır, itiraz değil. Mola var İran'dan.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Setteki ikinci molasıydı bu İran'ın. Erken şekilde molaları kullanmak durumunda kaldılar. Çünkü rüzgar çok güçlü şekilde filenin efelerinin arkasından esiyor şu an. Murat Yeni Pazar yine kullandı. Servis arkadan hücum olacak. Molanın üçünde sayı aldı İran. Bir kez daha zirik. Bir süredir bu kadar rahat hücum etme imkanı bulamamıştı İran. Karşıdan servis. Mirza ile karşılık hücumu Adis'le yapacağız. Bloktan seken top. Efe son anda çevirdi. Şimdi İran hücumu olacak. 4 numarada preseyi bıraktı. Akparest başarılı değil. Şimdi savunmadayız. Arkadan bir deneme. Bu top sanki blok da değil, banttan döndü. 13-7 oluyor skor.

0: Verdi. Top yine İran. Yara alanında. Bu sefer ortadan deneme. Sayıyı aldı mı derken İran ayrı, bu topu çıkardık. Şimdi Adis vurdu çapraza. Sayı alıyoruz. İtiraz olacak tabii İran'dan. Ben de ilk anda top yere temas etti diye düşündüm.
1: İran team requests mid rally challenge for floor touch.
0: O top zemine değmiş mi değmemiş mi ona bakacağız. Evet, Murat'ın olduğu tarafta top zemine çarpıyor. Sonra Murat'tan sekip oyuna dönmüştü. Hakemlerin dikkatinden kaçtı. İran sayısı. İtiraz sonrasında. Pozisyon bilgisi aldı kaptan Murat. İsa Nasiri serviste. Efe ile karşıladık servisi. 2 numaradan hücumu Adis denedi ama bloğu geçemedi Adis. Fark şimdi 4'e iniyor.

0: dörtlük orandan KG var önerisinde bulundum. Ben ikinci yarıda Sevilla'dan gol veya gollerin geleceğini düşünüyorum. Öyle söylemiş olayım dinleyicime. Hake'nin ilk yarı bir gol atması lazım. Atamazsa lütfen sen bir şeyler yapıver abi. İyi yayınlar seviliyorsun demiş. Hani koskoca hakem gol atamıyorsa, oyuncular gol atamıyorsa ben ne yapabilirim oturduğum yerde? Bak ben oturduğum yerden klimayı bile açamıyorum ya. Kendi ayağa kalkmam lazım. Siz istiyorsunuz ki Haken'in gol attır bana. Ya, attıralım hadi bakalım. Bir totem yapalım yine. Haken. Şöyle maçımıza bakalım. İlk yarıdan Haken'in bir golü. İyi oynuyor Haken. Ha beklentileri karşılıyor mu? Hayır. Ama rakibinle kıyasladığımızda, Halmstad'la karşılaştırdığımda bu takımı biraz daha ön plana çıkan Haken olduğunu söyleyebilirim. İsveç liginde bir mücadele. İki şutu var Haken takımının. Bunlardan hiçbiri isabetli olmamış. Halmstad sadece bir şut denemesinde bulundu ve bu da isabetli oldu. Dakikalar 24'ü gösteriyor. Bakalım o golü getirebilecek miyiz? Merak ediyorum. Hadi bir totem yapalım o zaman. Kısa bir ara diyelim. Sizler de kayıt olduysanız Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com'da kayıtlı bayim olarak eklediyseniz iki tane tişörtten bir tanesini kazanabilirsiniz. Duyanlar duymayanlara aktarsın. Arkadaşlarına WhatsApp üzerinden bu duyuruyu yayınlasınlar. Ricam budur. İspanya-Arjantin Dünya Kupası final mücadelesinin ilk golü sizce kaçıncı dakikada gelecek? Bunu da yazın bakalım belki de tam 90'a isabet edecek bir tahminde bulunacaksınız. Hani kaybedeceğiniz bir şey yok burada. Belki de o tahmin size orijinal TFF'nin sitesinde satılan bir ürün olarak geri dönecek. Bilemiyorum. Ama bence siz kazanacaksınız. Bakın şu an hissediyorum ya. Arabada 3 kişi gidiyor şu an bazı arkadaşlarımız. Onu hissediyorum. Henüz mesaj göndermediler. Dur birazdan atarız. Bekle telefonumun şarjı yok diyor. Israr ediyor yanda oturan sağdaki arkadaş. Bence bu üçlü kazanacak. Ha, onu da nasıl öğreneceğiz? Mesaj gönderecek tabii ki buradaki dinleyicilerim. Ben kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde sizlerden gelen mesajlarla yine sohbetimize devam edeceğiz.
1: .30.07 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
1: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
6: Tüm dünyanın nefesini tutacağı Dünya Kupası final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki İspanya-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Küçük cam gözü. Farkı 2 boya kadar çıkarttıkken Orta Kulvar'dan 3 numaralı Cangül ikinciye girdi. Yarım boy geride dışarıda 12 numaralı Serdade var. 2,5-3 boy geride içeride 11 numaralı Maşide. Daha sonra Orta Kulvar'da 5 numaralı Ecin Tarcan. Yanlarında da 2 numaralı Bahar'ım sırasıyla son 800 metreye giriliyor. İç kulvarda 10 numaralı Küçük Cam göz önde. Fark 2 boy kadar Orta Kulvar'da 12 numaralı Serdade. İkincilikte 2,5 boy geride içeride 9 numaralı Kumrukuz. Onun 3 boy gerisinde Orta Kulvar'da 11 numaralı Maşide. Daha sonra 2 numaralı Bahar'ım sırasıyla düzlüğe 3 boyluk farkla 10 numaralı Küçük Cam göz önde çıkıyor. Orta Kulvar'da yine ikincilikte 12 numaralı Serdade var. 3 boy kadar geride 9 numaralı Kumrukuz daha geride dışarıda 11 numaralı Maşide. Sırasıyla son 400 metreye girildi. Fark 3 boy içeride 10 numaralı Küçük Cam göz koşunun lideri dışından 12 numaralı Serdade aradaki farkı azalttı. Şimdi 1 boyluk farkla içeride 10 numaralı Küçük Cam göz önde dışından 12 numaralı Serdade atak yapıyor. Son 200 metreye girildikten sonra fark yine 1 boy içeride 10 numaralı Küçük Cam göz önde dışından 12 numaralı Serdade geliyor. Son 50 metreye doğru fark azaldı içeride. 10 numaralı Küçük Cam göz dışında 12 numaralı Serdade mücadelesinde. 12 numaralı Serdade asfaltta öne geçti. 12 numaralı Serdade kuşuyu kazandı. 10 numaralı Küçük Cam göz ikinci, 7 numaralı Harem Güzeli üçüncü, 6 numaralı Gülsenem koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Koşunun beşincisi ise 9 numaralı Kumru Kız. 12 numaralı Serdade Müslüm Çelik'le 10. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
4: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse girelim.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan yaklaşık bir 6-7 dakika sonrasında bir konuğum olacak. Telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kendisiyle sevgili Nihat Erence. Tahminlerini merak ediyorum. Dünya Kupası'nda şu ana kadar yapmış olduğu analizler başarılı oldu. Yani analizden kastım şu takım daha yakın bence bu maçı kazanmaya dediği karşılaşmalar genelde istediği gibi sonuçlandı. İspanya-Arjantin mücadelesini de kendisiyle detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Saatlerimiz 18.10'u gösterdiğinde diyelim ve sizlerden neler geldi. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Yoğun bir katılım söz konusu. Mesajları biraz eritmem gerekiyor. Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Gol olmaz bu maçta demiş dinleyicimiz. Bence olacak ya. Gol olacak. Var mı acaba İspanya, Arjantin finalinde gol olmaz diyen dinleyicilerimiz, futbol severler? İllaki vardır. Ahmet Bey'in dışında golsüz bir karşılaşma final beklentisi olan futbol severler de mesajlarını gönderebilirler. Aynı zamanda kupayı kim kazanacak? Sizin gönlünüzden geçen ülke hangisi? İspanya mı, Arjantin mi? Bunu da bana WhatsApp'tan yazabilir dinleyicilerimiz. Sevgili Ahmet Yüce, 90+2'de gol gelecek demiş. Peki göreceğiz. Son saniyelerde gol gelecek diyor. Onun dışında El Hilal'in maçı kaç kaç abi, bakabilir misin demiş. Hazırlık mücadelesiydi değil mi? Sturm Graz'ın ikinci takımıyla, B takımıyla karşı karşıya geliyordu. El Hilal Riyad takımı. Şöyle bir bakalım. 26. dakika 1-0 önde El Hilal takımı. Sturm Graz'ın B takımı karşısında. Peki diğer hazırlık maçlarında neler oluyor? Az önce Göztepe'nin bir maçı başladı. Yine hazırlık karşılaşması. Göztepe El Dafra'yla karşılaşıyor. Dakikalar 3'ü göstermekte. Golsüz eşitlik devam ediyor. Yine aynı zaman dilimi içerisinde başlayan bir diğer hazırlık karşılaşması Genova-Trento karşılaşması. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Shakhtar Donetsk-Rudes karşısında 1-0 önde kapatmıştı ilk yarıyı. İkinci yarı da az önce başladı. Burada da Shakhtar'ın ben bir golünün daha geleceğini düşünüyorum. Canlıdan öneri isteyen dinleyicilerimiz, bahis severler varsa da böyle bir ipucu vermiş olayım. Krakow-Sevilla mücadelesinde 48. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Burada da 1-0 ev sahibi Krasiova Krakow'un üstünlüğü devam ediyor. Yine canlıdan bir öneride bulunayım. KG Var'ı bekliyorum. Sevilla'nın en az bir gol atacağını düşünüyorum. Dakikalar kaçı gösterirse göstersin. İstiyorsa 70. 80. dakika olsun. Ben Sevilla'nın bir golünün geleceğine çok ama çok güveniyorum. Ha, bu şu anlama gelmesin. Kesin gelecek. Öyle bir iddiam yok. Sadece Krakow'un savunmasını bildiğim için, savunma zaaflarını bildiğim için kalesinde ne yapar ne eder o bir golü görür diye düşünüyorum. Sochi Spartak Kostrama mücadelesi ilk yarı 1.5 gol üstü bekliyormuş sevgili Bilal Bey. Yine bir kupon paylaştı. Sochi Spartak Kostrama. Hazırlık karşılaşması değil bu arada, Rusya Ligi mücadelesi. Bakalım goller gelecek mi? Henüz daha birinci dakika, yeni başlayan bir mücadele. Şu dakikalarda gelmesin gol. İlk 10 dakika içerisinde erken bir gol gelince nedense ben korkuyorum. Yani ilk yarıda erken gol diyoruz ya. O erken gol gelince mücadele o şekilde sonuçlanıyor. Onun başka bir adı vardı, hadi buradan zikretmeyeyim. Anladınız siz. Erken gol deniyor ona değil mi? Uğursuzluk getiriyor. Umarım gelmez ilk 5-6 dakika içerisinde o erken gol. Ne diyeyim? Dinleyicimiz ilk yarı 1.5 gol üstü bekliyormuş. Milsavi-Balti mücadelesi yine Moldova Ulusal Ligi karşılaşması. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Orsa 0-Naftan mücadelesinde de 82 dakika geride kaldı. Belarus Kupası son 32 turu karşılaşması. Konuk ekip Naftan 2-0 önde olan taraf. Belşima 6-1 yakalamış. Yani enteresan, ben burada ilk yarının bitimine 8 dakika kala bir dinleyicim totem istemişti, hatırlıyorsunuz değil mi? Gol gelsin abi, ilk yarıda bir gol daha bekliyorum şeklinde mesajı vardı. Gelmiş, hiç haberimiz yok, o dinleyicimiz de yazmamış. Yani böyle mi gerçekleşiyor acaba? Görkem bir gol lazım. Hah geldi, hadi tamam, hadi kapat radyoyu. Aynen böyle bir tablo yaşanıyorsa bakın ikinciye totem yapmam. O dinleyicimize sesleniyorum. Geldiğimde de lütfen geldi yazın ya. Olur mu öyle şey? Kaleyi bulan isabetli şut sayısı 7. Bunlardan 6'sı golle sonuçlanmış. Belşina takımı.

0: inanılmaz bir başarı oranına sahip şu an. Çekilen isabetli şut sayısına baktığımızda kalede acaba kaleci mi yok? Marina Gorka takımında. Yani kalede savunma oyuncusu olsa bile bunlardan iki tanesini tutardı ya. Değil mi? Enteresan. Bazı takımların kaleci sorunu var maalesef. Ya, kabul etmeseniz de var. Onlardan biri. Victoria Marina Gorka. Bana da tanıdık geliyor bir yerden Gorka ismi. Allah Allah. Enteresan. Şu an Bursa'nın plakasını yazdırmışlar. 1-6 devam eden bir mücadele. Yani 9-10'ları bulur diye tahmin ediyorum ben. Canlıda varsa bu karşılaşma, oradan da şansınızı deneyebilirsiniz sevgili futbol severler diyelim. Ve şöyle bir sizlerden neler gelmiş hemen bakalım. Kayıt oldum. İsmim Burak, soy ismim Yılmaz Türk demiş dinleyicim. İstanbul'dan selamlar. Ben erken bir gol bekliyorum. 5. dakika diyorum. Bir de fotoğraf göndermiş. Peki, kayıt olmuş. iddia.com üzerinde kayıtlı bayim bölümüne girip oradan bayimi değiştir seçeneğine tıklayıp arama kısmına da 30-0-97 yazmış bu dinleyicimiz. Ve neticede de belki de kazanan kişi olacak, bilmiyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz varsa bugün Dünya Kupası maçı tamamlandığında iki dinleyicim orijinal milli takım tişörtü kazanmış olacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Sponsorumuz böyle küçük bir jeste bulundu dinleyicilerimize, bahis severlere. Belki de sizlerden biri kazanacak, bilemiyorum. Yapmanız gereken şey basit: Uğur Böceği'ni kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bir de İspanya Arjantin mücadelesinin ilk golü kaçıncı dakikada gelir? Bunun cevabını da yine Radyo Spor WhatsApp hattına gönderiyorsun. Peki, buraya kadar anlaştıysak ben kısa bir araya gidiyorum.
1: .30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Messi'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
2: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor!
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahsediyoruz.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım son mesajlarımıza. Tabii yine katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili Nihat Erenci'ye de sorularınızı iletebilirsiniz. Varsa ben de sizin yazdıklarınızı ona iletmiş olacağım. Telefon bağlantımız hazır olduğunda lütfen arkadaşlarımız bana onayı versinler. Bir yandan gözüm mesajlarda, karşılaşmalarda, bir yandan diğer kulağımda sevgili Nihat Erenci'ye de bakalım saniyeler içerisinde favori takımını açıklayacak mı? Ki ben ağzından alırım diye düşünüyorum, hani kim kazanacakmış öğreneceğiz birazdan. Peki şöyle mesajlara bakalım. 2-1 bitecek, İspanya kazanacak, iyi yayınlar, seviliyorsun demiş bir dinleyicim. Onun dışında ismini paylaşmayan bir başka dostumuz, yok bu paylaşmış, peki benim gözümden kaçtı.

0: Sevgili Harun Hakyemez mesajı gönderen dinleyicimiz beraberlik bekliyor. Bahis anlamında da fazla golün çıkmayacağı bir karşılaşma olmasını ben bekliyorum demiş yine dinleyicimiz sevgili Harun Bey. Şöyle bir bakalım abi, kayıt oldum, numarayı tekrar söyler misin demiş. Radyo Spor WhatsApp hattına da gönderebilirsiniz. Ya da benim gün içerisinde mesela yayından sonraki canlı kuponlarıma da ulaşmak istiyorsanız kayıt olup 0540 300 0097 bu numaraya Görkem'in kuponlarını görebilir miyim yazmanız yeterli olacaktır. Yine sponsorumuzun resmi kurumsal WhatsApp numarasıdır. Oradaki arkadaşlarımız benim kuponlarımı an ve an cep telefonunuza ücretsiz olarak göndermeye devam ediyor. Bu hatırlatmayı yapalım ve artık bağlantımız hazırmış. Sevgili Nihat Erence hattımızda. Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Görkem.
0: Teşekkür ediyorum. Ben direkt konuya girmek istiyorum abi, ama öncesinde de tabii nasıl olduğunu, nasılsın, sıcaklarla boğuşuyor musun, nasıl gidiyor onu da bir sorayım.
1: Ya şöyle, mümkün olduğu kadar bu sıcakların fazla olduğu, özellikle hani doktorlar ısrarla söyler ya aman işte şu evet, saatler arasında sakın dışarıya çıkmayın diye. Ben de mümkün olduğu kadar o saatleri yani içeride geçiriyorum. Daha çok böyle zaten gün boyu işte bazen yayınlar oluyor. Bazen evet, biraz kendi internet sitemizde haberleri değerlendiriyoruz. Onlarla ilgili yani şöyle, işin açıkçası hani denir ya bazen başımızı kaşıyacak zamanımız olmuyor diye. Hı hı. Yani öyle bir biraz da tabii mesleki hastalık da var. İlla daha iyisi olsun, daha ekstra haberleri bulalım, onları bizi işte izleyenlerle, bizi takip edenlerle paylaşalım diye. Öyle de bir hassasiyetimiz var. O şekilde gün devam ediyor.
0: Ben dışarı çıkmaya çalışıyorum. Hani beni sormadın ama unuttuğunu düşünüyorum abi.
1: Şöyle.
0: Benim günümün nasıl geçtiğini merak ediyorsan ben de açıklayabilirim.
1: Bir dakika, şöyle söyleyeyim. Aman fazla sıcaklarda çıkma. Biliyorsun yani Allah göstermesin, tepen güneş alırsa tabii, onun biraz şeyleri, sıkıntıları fazla olur yani.
0: Ama şöyle bir şey var işte, atladığım bir konu var ya da bilmediğin, şimdi ilk defa duyacağın. Ya bizim evden dışarısına karşılaştırma yaptığımda dışarısı daha serin. Klima bozuldu da evde. Onunla uğraşıyorum bir yandan. Ya dışarısı daha serin geliyor bana bulunduğum evden.
1: Yani İstanbul'da yaşıyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Yani İstanbul'da bilmiyorum.
0: Abi ilk kez tanışıyormuşuz gibi hissettirdin bana kendimi.
1: Yok yok, yani öyle bir şey dedin ki sanki farklı iklimlerde yaşayan birisi gibi.
0: Hani tepeden sıcak alıyor bizim bina abi. Çatı kat olduğu için en üst kat çatıdan direkt sıcaklık bizim eve vuruyor maalesef. Öyle bir durum yaşanıyor.
1: İşte, ama orada kendini iyi koruman lazım. Dediğim gibi çok fazla o sıcaklık hani saçlarından biraz aşağı vücudunun diğer taraflarına inerse.
0: Tabii tabii.
1: O biraz sıkıntı yapabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar. Eskiden çocukken bize şey derlerdi, sürekli kafanızı yıkayın derlerdi.
0: Evet, ben soğuk su döküyorum genelde, doğru.
1: Benden sana naçizane öneri, mümkün olduğu kadar soğuk suyla kafanı böyle en azından bu zaman sürecinde. Sanıyorum bu önümüzdeki haftadan itibaren biraz meteorolojiyle ilgili biraz haberler de yaptık.
0: Hafta sonu yağmur var İstanbul'da.
1: Çok yani güzel bir şey. Trabzon zaten...
0: Neye göre güzel abi, gözünü seveyim, yapma. Şimdi bir hafta sonumuz var. Cumartesi günü yayın yapmıyorum. O cumartesi günü de haftanın tek bir yağmurlu gününe denk geliyor mesela. Enteresan.
1: Ne güzel işte, yağmurda ıslandık.
0: Ben yağmurda gezemiyorum abi. Yok, ben güneşi şöyle seviyorum.
1: Ya güneş zarar verir ama yağmur zarar vermez. En fazla ıslanırsın. Sonra kurutursun kendini. Yani ama güneş o hani biraz beyin fonksiyonlarını da zora sokabilir. O anlamda biraz dikkatli olman lazım.
0: Tabii korunuyorum diyorum. Şapkam var yani, kafamda.
1: Yani o da önemli o çok. Çünkü öyle işi bu tabii işin esprisi bir tarafa tabii, da tabii, çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Hı hı. Ama bilmiyorum tabii, bizler biraz daha böyle hani kuzeyin çocukları olduğumuz için biz daha çok soğuk böyle serin, yağmurlu. Karadeniz bölgesi biliyorsun. Şu anda mesela Trabzon'da en yüksek olduğu zamanlarda işte şehir içinde 27-28 ise yukarıya çıktığın zaman yaylalara bir anda 5-6-7-8 derece aşağılara iniyor. Hele ki akşam saatlerinde çok daha hoş, çok daha güzel oluyor. Hatta

0: Abi böyle... araya virgül değil de nokta koysak olur mu?
1: Değil mi? Bir şey
0: maç tabii konuşuyor. Tabii çünkü birazdan bitireceğim, bağlantımız sona erecek. Hava durumundan bahsediyoruz şu an. Ondan dolayı.
1: Yani ama şimdi akşam da lazım olacak o hava durumu.
0: Akşamı da başka arkadaşlarımız verir ya da radyo trafikine, kardeş radyolarımızdan oradan da durumları takip edebilirler. Yol durumu, hava durumu.
1: Hava durumu lazım olacak diye. Aslında şöyle söyleyeyim. Tabii sen şimdi tahmin ediyorum yani iki tane artık sona kadar geldi. Arjantin geldi, İspanya geldi. Kim kazanır şu anda? Bol bol da soruyorsun. Zaman zaman fırsat buldukça dinliyorum seni. Hı hı. Orada ya tabii ki ben şöyle korakor bir sert bir maç bekliyorum. Biraz daha böyle aynı şey gibi bu İngiltere-Arjantin maçının ilk 20 dakikası gibi çok böyle sert. Tabii burada biraz da hakem ne kadar müsaade edecek o da önemli. Böyle bir sert bir maç bekliyorum. Belki yani şeyin müsaade ettiği kadar, hakemin müsaade ettiği kadar ki hakem de birlik hakem değil mi? Hatırladığım kadarıyla Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetmişti burada.
0: Tabii tabii aynen öyle. Aynen öyle. Yani pek iyi bir hakem olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle Avrupa'da özellikle ya da dünyadan bahsedeyim. Dünya Kupası final mücadelesini yönetebilecek düzeyde bir hakem mi tartışılır? Ben kendi adıma tartışırım bunu. Benim beğenmediğim hakemlerden biri. Von Sist'ten bahsediyoruz. Slavko Vincic'ten bahsediyorum. Yani o yönettiği karşılaşmalara baktığımda oyun sertliğine pek müsaade etmeyen hakemlerden biri. Ya bu demek oluyor ki oyun içerisinde bir sertlik olursa hakem kartlarına başvurabilir abi.
1: Ya kartlara başvursun da bence bu Dünya Kupası'nda farklı bir şekilde hakemleri biraz kafalarını değiştirmişler. Yani şeye izin veriyorlar belli oranda sertliğe. Yani vücuda, ayaklara sertlik değil de hani korakor yaparsın ya, ikili mücadele böyle sert birbirine girersin olur. Evet. Temaslı futbola biraz izin veriliyor. Umarım öyle olur.
0: Ya şöyle söyleyeyim, son yönettiği karşılaşma var, araya giriyorum ama bilgi verebilme adına abi buradan kusuruma bakma, aralara girmek durumunda kalıyorum. Son olarak Dünya Kupası'nda Slavko Vincic bu akşam finalin hakemi 3 tane sarı kart, 1 tane de kırmızı kart çıkarmıştı. Meksika-Ekvador mücadelesi, son 32 turundaki son karşılaşmasına çıktığı mücadele buydu. 3 sarı kart, 1 de kırmızı kart çıkardı o karşılaşmada. Daha öncesi var tabii ki Brezilya-Fas mücadelesi, biliyorsun açılış karşılaşmasından biri. Ve burada da 2 sarı kartını görüyoruz. Hani kart çıkarmadığı maç yok. Demeye çalıştım.
1: 2 tane 3 tane bir şey değil ki ya. Onları sen kart mı sayıyorsun ya?
0: Ama alışık değiliz ki abi, bu turnuvada öyle sertlik göremedim ben. Bir son İngiltere maçı dışında, tabii İngiltere-Arjantin maçının dışında hatırla. Tekmeler havada uçuştu, hakem vermiyor kart. Yani kırmızının çıkması gereken mücadele sarı kart vermiyor.
1: İşin şeyi biraz tabii futbol sever olarak da bizler de biraz böyle hani futbol sever olarak yorumlayandan öte biraz daha böyle şeyi seviyoruz. Hani korakor mücadeleyi seviyoruz. Umarım ona izin verir. Oradan başlayalım.
0: Ya zor gibi ama.
1: Daha iyi şöyle oyunu tutmaya çalışan, Messi'yi oynatmamaya çalışan bir İspanya olacak. Mümkün olduğu kadar herhalde bugün Messi üzerine. Messi bugün dayak yiyebilir yani maçta. Öyle yani tahmin ediyorum. Hı hı. O konuda tabii ne kadar şey yapacak, müsaade edecek. O da çok önemli. Ya zaten şimdi işin doğrusu hani hep çok klasik ama Arjantin Messi hayata döndüğünde Arjantin de hayata dönüyor. Messi uyuduğu zaman Arjantin de uyuyor. Ama şey İspanya oyundan biraz daha takım havasında, daha iyi takım, daha biraz öyle çok gereksiz o hani eski Fransa maçındaki İspanya gibi oynarlarsa bence. Ki ben tahmin ediyorum Arjantin'i çok iyi etkisi etmiştir İspanya'nın hocası.
0: Ya Arjantin duruyor son 15 dakikada canlanıyor. Bu tabii kapalı bir savunma karşısında da Arjantin daha tehlikeli olabiliyor. Ya bunu gördük İngiltere mücadelesinde. Aldığı karşılaşmayı Tuchel İngiltere kendi elleriyle Arjantin'e verdi. Ve finale çıkamadılar. Şimdi İspanya'nın öyle bir oyun anlayışı yok abi. Bilmiyorum katılır mısın? Hani 1-0 öne geçse bile kapalı savunma yapmaz. Kapanmaz İspanya milli takımı. Hiçbir zaman görmedim ben kapandıklarını çünkü. Hızlı hata çıkabiliyorlar. Kanat bekliyorlar.

0: Birini zaman zaman ileriye çıkartabiliyorlar. Ortadan hazırlık paslarıyla çok önemli pozisyonlar yakalayabiliyorlar. Yamal gibi muhteşem bir oyuncuları var. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Ya şimdi baktığımızda ben İspanya'yı bir adım önde görüyorum. Hiç Arjantinliler kusura bakmasın.
1: Şöyle söyleyeyim onu da sana. Yani dedim ya sana, İspanya daha takım oyunu.
0: Tabii kesinlikle.
1: Ya bugün şöyle diyeceğiz. Eğer ki İspanya Messi'yi hani böyle kilitler, oynamasına izin vermezse bunu, ama bunu şöyle söyleyeyim, oyunun tüm anlarında yapması lazım. Messi enteresan bir oyuncu, biliyorsun o gün durdu. 80'den sonra bir piyasaya çıktı. 2 tane asist yaptı, evet. Maç kazandırdı. Yani o yüzden böyle hani tamam biz bugün Messi'yi durdurduk, daha bir şey yapamaz hissiyatına girdiği anda İspanya biraz sıkıntı yaşar. Ama şu var ki daha iyi takım, daha komplike oynuyorlar. Birazcık İspanyolların bugün böyle öne çıkması gereken oyuncuları var. Onlar biraz daha işte öne çıkarsa, kendilerini gösterirse daha avantajlı duruma geçerler. Ama dediğim gibi biz tamam bugün işte 80 dakika durdurduk, Messi artık bitti gitti deyip düşünüp biraz kulaklarının üzerine yatarlarsa, evet. Messi 5 dakikada ortaya çıkar. 2 tane asist yapar, 1 tane gol atar, geçmiş olsun. Dünya Kupası'nı 2. kez üst üste alır, hadi eyvallah bana der, gider. Ona göre yani bu biraz işin, benim gözlemlediğim bugünkü maçın bu havada oynanmasını beklediğim durum bu.
0: Peki şunu sorayım abi o zaman. Tabii ki biz burada taktikleri konuşuruz, şu oyuncu ön plana çıkar, şu takım maçı kazanmaya yakın. Ya birçok konuyu konuşabiliriz ama bunların hepsi afaki. Şimdi sahada mücadele hiç belli olmaz. 5. dakikada bir takım kırmızı kart görür, oyunun şekli tamamen değişebilir. Futbol böyle bir oyun. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, merak da ediyorum. Daha önceki maçları gözümüzün önüne getirdiğimizde, hem İspanya'nın final aşamasına kadar oynadığı maçlar hem de Arjantin'in geriye düşüp kazandığı karşılaşmaları şöyle bir gözümüzde canlandıralım Nihat abi. Sana göre kupayı hak eden takım performansını kim verdi bu iki takımı kıyasladığımızda?
1: Hiç tartışmasız İspanya. Hiç tartışmasız. Çünkü neden? Ne olursa olsun bak, şu Dünya Kupası'nı bugün Messi ile Arjantin kazansın.
0: Evet.
1: Değil mi? Kazansın. Ama ne olacak? İşte ilerleyen zamanlarda bizler televizyonlarda, radyolarda ya da işte YouTube kanallarında yorum yaparken şunları diyeceğiz, yani gördük, şahit olduk. Diyeceğiz ki arkadaş, bu Arjantin'i FIFA bu Arjantin'i finale kadar iteledi. Finale kadar. İşte Yeşilburun Adaları maçı, Mısır maçı, yani hani farklı bir yerlerde oynansa, farklı atmosferde oynansa, ben iddia ediyorum Arjantin o Mısır maçından kesinlikle dışarıya çıkamaz.
0: Çok enteresan yani, maçtı abi ya, hatırlıyorsun tabii, değil mi?
1: Tabii işte bak ne diyorum, ama oradan bir şekilde öyle bir hale geldi ki Dünya Kupası Avrupa Kupası haline geldi. Tamamen Avrupa takımları kaldı. FIFA da artık diyor ki ya bir tane burada diyor bir Güney Amerika takımı olsun. Çünkü Brezilya da çok erken elendi gitti.
0: Maalesef. Heh,
1: yani öyle olunca, ha şunu da söyleyeyim. Mesela bugün yani Arjantin yerine FIFA Brezilya'yı, yani Brezilya çok kötüydü ama bu turnuvada inanılmaz kötüydü. Birazcık böyle kıpırdasa, Brezilya'yı itelese, inanın ki futbol dünyası niye Brezilya'yı itelediniz diye sorgulamazdı, biliyor musun? Yani çünkü Brezilya'nın bütün dünyada bir şeyi var. Bir sempatikliği var. Yani evet, insanlar evet. Hani kıssalar da Brezilya'nın geçmişten bugüne hani çoğu zaman hatırla, bizim olmadığımız dünya kupalarında ne yapardık? İşte Brezilya'yı tutardık. İşte ya da Hollanda'yı çok seviyorsak Hollanda'yı tutardık.
0: Almanya'yı tutanlar vardı.
1: Yani tabii ki hani özellikle şeylerde gurbetçilerin birçoğu oralarda yaşadığı için Almanya bize daha sıcak gelirdi, daha samimi gelirdi. Ama ben mesela hani son yıllarda evet tamam Messi ile beraber bir Arjantin hobisi oluştu ama şimdi bu sene bir fobi oldu bu. Yani Messi'ye karşı da çok inanılmaz bir şey var, futbol dünyasından tepki var. Arjantin'e karşı da büyük tepki var. Hatta tabii ki bu Arjantin'i buralara getiren senin sevgili Infantino'nun da

0: Infantino. Tamam, ben ne zaman konu Infantino'ya geleceğini düşünüyordum. Yani futbolun şu an dünya futbolu bu seviyelere geldiyse ben kendisine teşekkürlerimi gönderiyorum. Hatta İspanyolca gönderiyorum. Gracias diyorum kendisine.
1: Yani sen şimdi Gracia dedin ama o muhtemelen senden biraz şey bekliyordu, böyle İtalyanca biraz bir cümle bekliyordu. İyi bir şekilde onu onore edecek. Yani
0: İtalyanların
1: işin
0: çoğu
1: tabii
0: İspanyolca biliyor abi zaten.
1: şöyle söyleyeyim. İşin tabii ki hani esprisi bir yana biraz önce söylediğim gibi
0: Evet.
1: FIFA özellikle çok fazla Avrupa takımının, özellikle son işte 8'de aşırı Avrupa takımının olması, çünkü hiç kalmadı çünkü. Yani bütün şeyler, Afrikalılar gitti, işte Asya'dan zaten takım yoktu. Oradan kala kala bir tane Güney Amerika'dan Arjantin kaldı. Dediler ki biz bu Arjantin'e sahip çıkalım, yoksa final maçı tamamen bir Avrupa Kupası maçı olacak.
0: Hak ederek gelmedi mi diyorsun sen abi Arjantin buraya kadar?
1: Ya iki tane maçı şahidi. Hem Yeşilburun Adaları maçı, ki orada bizim Trabzonspor'un oyuncuları da oynamıştı,
0: Ne
1: iyi
0: gol atmıştı
1: biliyorsun.
0: hatırlıyor musun?
1: Evet ya, hatta şöyle dedik biz, Cabral'ın o ikinci vuruşu var.
0: Evet.
1: O gol olsa belki o gün Yeşilburun Adaları virüstura çıkacak. Ve Cabral belki de Trabzon'a gelmeden büyük bir transfer yapıp Trabzonspor'a çok daha fazla para kazandıracak. Yani biraz da futbolda tabii böyle şans faktörleri de oynuyor. Orada işte mesela o günkü Yeşilburun Adaları maçında da hakemlerin yani neredeyse böyle alttan alttan itelediler
0: Doğru
1: şeyi,
0: doğru doğru. Yeşilburun
1: Arjantin'i.
0: Adaları ne zaman hata çıksa hani faul oluyor, sarı kart yok ama aynı pozisyonda Yeşilburun Adaları bir oyuncu yaptığında kartına başvuruyordu. Çok enteresan karşılaşmalardan biriydi o da. Hatırlıyorum.
1: Tabii ki şimdi hele Mısır maçı, yani 2-0, tamam Mısır'ın hocasını eleştirebiliriz. 2-0'dan nasıl verdin, öyle yaptın, böyle yaptın, ama orada bakıyorsun maç içindeki etkenler de çok önemli.
0: Tabii.
1: Mesela belki orada verilmeyen bir gol var, verilmeyen bir penaltı var, var oldu var. Bir sürü şey konuşuyorsun.
0: Gol
1: Ama
0: öncesi evet faul vardı. Orta sahada yapılan bir müdahale vardı arkadan çekme. Hani ona bir şey söyleyemem ama penaltı yani çok ucuz penaltı diyor mesela bazı Arjantin'i destekleyenler çevremdeki eşim dostum. Ya öyle penaltı senin desteklediğin takıma verilse ne derdin? Rakibine verilse ne derdin? Yani penaltı
1: ve
0: verilebilirdi
1: onlara da
0: diyorum.
1: şunu diyeceksin. Onlara da şunu diyeceksin. Diyeceksin ki ya burada bugünkü maçı şöyle bir daha al izle. Bak neler verilmiş Arjantin lehine. Yani bir tane de böyle Mısır lehine bir şey verilsin. Hani onun cevabı da o olmalıydı, ama dediğimiz gibi artık onlar tabii ki geride kaldı, geçmişte kaldı. Bugün bakalım o yüzüğü kimler takacak?
0: Ki şöyle
1: İspanyol
0: de bir
1: merak
0: önemi
1: ediyorum.
0: var karşılaşmanın abi. Sana da söyleyeyim. Zaten sen biliyorsundur ama dinleyicilerimizle paylaşayım. 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı 7 maçı da kazanmayı başardı Arjantin. Hani mağlup olmadı, grup aşamasından da bahsedebilirim. Oynadığı 7 karşılaşmayı da kazandı ve bu maçı da kazandığı takdirde Dünya Kupası rekorunu kıracak. Ha bu rekor daha önce kimdeydi? Brezilya milli takımındaydı. Şimdi Brezilya da 7'de 7 yapmıştı o dönem. Şimdi bu maçı kazandığında ilk takım olacak. Arjantin Dünya Kupası tarihine de geçmiş olacak. O açıdan da
1: Ya,
0: önemli bir mücadele.
1: tabii bir de şimdi gol krallığı da var.
0: Tabii.
1: Mbappe'nin bir anda yukarıya çıkması Messi'yi de mutlaka hareketlendirecektir yani. Ama dediğim gibi bugün yani Messi öyle çok rahat olmayacak. Hele ki bak, ısrarla üzerine basarak söylüyorum. Hakem birazcık o konuda hani şey yaparsa, çünkü artık bugün koruyamazlar. Açık söyleyeyim. Zaten bugün de eğer Arjantin yani o geçmiş 2-3 maçta yaptıkları gibi korunursa bu Dünya Kupası yani çok kötü hatıralarla biten ve yani skandalları hep ön planda her şeyiyle anılacak bir Dünya Kupası olarak insanların aklında kalır. Yani kimse şeyi hatırlamaz. İşte Arjantin 7'de 7 yaptı, 8'de 8 yaptı. İnan ol ki hatırlamaz. Ne der? Mısır'a haksızlık yapılmıştı. Yeşilburun'a haksızlık yapılmıştı. İşte atıyorum ülkeye şeyleri, İranlıları sokmadılar.
0: Yani
1: Hakemler
0: bunları
1: İran'a gitti.
0: sayarsak o
1: Yani
0: neler neler var. Neler neler
1: işte
0: var.
1: diyorum ya, yani bunlarla zaten yani kötü bir imajı olan bir Dünya Kupası oldu. Bir de bugün ben yani işin açıkçası, yani futbolun yıllardır içinde olan İşte hasbel

0: ne kadar biraz da oynamış olan birisi olarak ben Arjantin'e bir bugün öyle bir hani yardımcı olunacak diye düşünemiyorum. Çünkü öyle bir şey olursa artık bugün işin hani derler ya artık her şeyin sınırları da aşılmış olur.
1: Evet.
0: Çok kötü olarak anılır bundan sonraki süreçte. Zaten senin Infantino'nun yani bir ayağı çukurda büyük ihtimalle bu şeyden sonra Dünya Kupası'ndan sonra yani orada mutlaka bir değişiklikler olacak. Bu yani nasıl diyoruz ya bazı futbolcu Ronaldo'nun son Dünya Kupası'ydı. Bana göre Infantino'nun da son Dünya Kupası olacak. Yüzükleri takar, hadi bana eyvallah der gider.
1: Umarım demez. Yok ben katılmıyorum sana. Infantino'ya daha çok ihtiyacımız var dünya futbolu olarak.
0: Yani işte dedim ya muhtemelen onu başka yerde değerlendirirler.
1: Ya da UEFA'nın tekrardan başına gelebilir, yönetici olabilir UEFA'da.
0: Ya o artık ben sana şöyle söyleyeyim. O bir yakın bir zamanda şeye Bodrum'a tatile gelir.
1: Ya gelebilir, Bodrum güzel bir yer.
0: Evet.
1: Evet yani, ama tatil için gelebilir.
0: İşte yani tatil yapar, bundan sonra sırtça tatil yapar oralarda.
1: Hiç öyle düşünmüyorum ben abi. Umarım dediğin gibi olmaz ya. Beni de korkutuyorsun bir yandan.
0: Evet. Yani dünya böyle bir futbol adamından eksik kalmasın diye biliyorum.
1: Sen gerçekten yani, beğenmiyor musun Infantino'yu?
0: Ya çok şeyler yaptı yani. Diyorum ya bugün oturup sıralasak yaptıklarını inanın ki yani bir yarım roman olur.
1: Evet.
0: Rahat olur. Eğer ki bundan sonraki süreçte de ya kalırsa senin dediğin gibi o roman tamamlanır bence.
1: Umarım kalır. Ben kalması yönündeyim. Sen kalmasın diyorsun. Şu an 48 takımla...
0: Ya ben kalmasın demiyorum. Bu konuda
1: sen kalmayacağını düşündüğünü ifade ediyorsun daha doğru
0: anladım
1: ifadeyle.
0: Ya şöyle yani futbol dünyası karar verdik. Biz oy kullanmıyoruz biliyorsun. Oy kullanacak deriz ki işte oyumuz beyaz olacak ya da sarı olacak diye onu söyleyeceğiz. Ama oy kullanmadığımız için oy kullanan ülkelerin şu anda hani tüm dünyayla artık daha kolay iletişim içine geçebiliyoruz. Eğizden gözlemlediğimiz, aldığımız bilgiler işte hemen hemen birçok ülkede artık Infantino'nun biletinin kesildiği yönünde bilgiler.
1: Ama daha güzel gelişmeler var daha. Biraz daha bekleyelim ya. Baksana 48 takımla mücadele ediyorlar bu sene Dünya Kupası'nda. 48 takım yarıştı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda da 64'e çıkacak bu rakam.
0: Yani fark etmez. Infantino'suz da çıkarlar. O bir şey olmaz.
1: Ya çıkarlar da 64 takım bilemedim ya.
0: Şöyle söyleyeyim o temelleri attı artık o güzel temeller attı. O evet. Muhtemelen belki şöyle yapabilirler FIFA'nın önüne özellikle senin gibi Infantino hayranları için bir büst yaparlar. Yani oraya işte merkezine gidenler orayı ziyaret ederler.
1: Peki göreceğiz abi devam edip etmeyeceğini. Şöyle bir iki tane soru var. Çok kısaca cevabını almak istiyorum. Trabzonspor'la alakalı soru sormuş dinleyicimiz. Yani biz burada Dünya Kupası'ndan ne kadar bahsedersek bahsedelim. Dinleyicimiz inatla Trabzonspor'un transferlerini soruyor. Şöyle bir bakalım. Konuğuna sorar mısın? Bence Trabzonspor yaptığı transfer politikası çok doğru diyor. Umarım böyle devam ederler diyor bu dinleyicim. Trabzonspor kazandığı paralarla ilerisini düşünerek iyi bir arsa alır ve iyi yatırımlarında yapması gerektiğini düşünüyorum demiş. Var mı bir cevabın abi?
0: Şöyle kısa söyleyeyim. Şu anda Trabzonspor elindeki tesisleri de verdi biliyorsun. Mehmet Ali Yılmaz tesislerini.
1: Evet.
0: Ulaştırma Bakanlığı'na verdi. Hı hı. Şu anda tesis arıyor. İşte Trabzon'un genelinde belediyeler önerileri var. Onları değerlendirecekler. Hı hı. Hızlı bir şekilde. İstanbul'da öyle bir şeyleri vardı. Kemerburgaz'da Galatasaray'ın tesislerine yakın bir yerde
1: evet.
0: Bir futbol okulu için yer istemişlerdi. Orası büyük ihtimalle bu zaman içinde o da olacak. Yani şöyle hani her fırsatta söylüyorum. Bu ülkede Trabzonspor'un başa güreştiği, başa yarıştığı her sözüm çok değerli olmuş. O yüzden ben hep Trabzonspor'un böyle 1-2 içinde olmasını istiyorum ki gerçekten lig daha keyifli, daha bir anlamlı olsun diye.
1: Tabii sadece Trabzonspor değil, Çaykur Rizespor, Samsunspor'un da ben zirve mücadelesine ortak olmasını arzu eden bir futbol severim. Sadece yani, Trabzonspor olmasın. Diğer takımlarımız da gelsin. Yukarıdaki takımları zorlasın. Sadece İstanbul takımları şampiyon olmasın. Evet, bu konuda sana katılıyorum. Evet, futbolun izlenebilirliği açısından.

0: marka değerimizin yükseltilebilmesi açısından bunlar önemli.
1: Ya onu da şöyle söyleyeyim. Mesela Rize benim için çok özel. Çok dostlarım, arkadaşlarım, işte yöneticileri,
0: evet,
1: teknik ekibi falan çok sevdiğim bir şey. Futbol kulübü. Yani ama şey var, Rize'nin en güzel özelliği şu. Çok iyi kurumsal bir yapısı var ama yani hani o şampiyonluk şu bu. Ha, bu sene Rize şunu yapabilir. İyi transferler yapıyor ki Tayyip Talha'yı da aldılar bugün. Eğer ki Rize Spor bu sezon Avrupa yaparsa çok güzel. Yani isterim ben Rize Spor'un Avrupa maçlarını oynamasını, evet, Avrupa Ligi'ne kalmasını. Dediğin gibi keşke biraz bazen şansa yaver giderse şampiyonluk potasında olmasını da çok arzu ederim yani.
0: Evet.
1: Samsun Spor çok iyi bir ivme yakalamıştı ama açık söyleyeyim bunu senden gene ilerleyen yayınlarda belki konuşabiliriz. Biraz böyle bu sene yanlış transfer politikası uyguluyorlar bana göre. Umarım bunun sıkıntısını sezon içinde çekmezler.
0: Bakalım göreceğiz neler olacak. Ağzına sağlık abi, sen İspanya kazanır dedin, galibiyete yakın, kupayı kazanmaya yakın dedin. Onun dışında eklemek istediklerim varsa alabilirim kısaca.
1: Ya güzel bir maç olsun. Yarın öbürsü gün senden konuştuğumuzda şunu diyelim. Ya ne maçtı be. Değil mi?
0: Dün akşamki gibi bir mücadele.
1: Ya
0: dün 10 golün çıktı.
1: dün gol şeyi vardı. Bilmiyorum. Bugün
0: benim takıntım var. Gol çıksın abi maçlarda.
1: Yani hakikaten 10 gol akıllara zarar.
0: Kareli kaleciler mi yoktu acaba diye bir düşünmedi değilim.
1: Yani halı sahada bile o kadar bazen olmuyor. Çok
0: evet çok enteresan.
1: Halı sahada bazen 4-5 gol ancak oluyor.
0: Ama neden oldu biliyor musun o maçta 10 gol? Ben sana söyleyeyim mi? Benim hayatımda tanıdığım en şanslı bir arkadaşım var. Çevremden ya dostum diye diyebileceğim güzel kardeşlerimden biri. Onun şansından dolayı. Çünkü 2,5 gol altı oynamıştı. Yani 3 gol olmaz dedi bu maça. Maç öncesi. Ya bir açtık. Arkadaşım telefonları kapattı ilk yarı bittiğinde.
1: Yani
0: 3 gol olmaz dediği maçta enteresan.
1: Sevgili Görkem, hani o şeylerden, oranlardan falan inan ki anlamıyorum. Şöyle, hatta ben spor gazetesi yaptığım dönemlerde de iddia ekleri falan veriyorduk ama
0: evet,
1: hiç anlamadığım bir konuydu. Anlamadık. Anlamak da istemedim ama o şeyleri yaptırdık da spor gazetelerinde. Onun uzmanlarını aldık, onlar yaptılar. İşte senin gibi uzman isimleri aldık, onlar tahminleri yaptılar. Yani o ayrı bir şey, kulvar. Ama benim hiç olmadığım bir kulvar, olmayacağım bir kulvar. Ama bir sürü artık dünyanın her noktasında istesek de istemesek de bunlar çok karşılık buluyor. Hani bugün bakıyorsunuz özellikle genç jenerasyon bu konuda yani işte karınca kararınca kimi fazla cebindeki paraya göre şeylerini kuponlar yapıyorlar, oynuyorlar.
0: Tabii.
1: Ne diyelim, onlar da onun hobisi diyelim.
0: Şansları bol olsun abi, ağzına sağlık.
1: Öyle diyelim yani. Başka bir şey demeyelim.
0: Aynen öyle.
1: Aynen. Kolay gelsin sana da.
0: Teşekkür ediyorum. Bir 18 dakika sonra seni tekrardan rahatsız ederim ben yayın bittikten sonra. Şu Infantino konusunu bir özelden de konuşalım.
1: Tamamdır, görüşmek
0: peki
1: üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence, Nihat abi konuğumuzdu. Karadeniz Gazetesi spor koordinatörlüğü görevini başarıyla devam ettirmekte kendisi. İspanya kazanır dedi. Yani İspanya'nın oyunu daha iyi. Bu akşam kazanmaya yakın olan taraf İspanya dedi, bakalım olacak mı, ki ben katılıyorum. Ben de İspanya'nın kazanacağını düşünenlerden biriyim. Peki reklam arası, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son bölümdeyiz. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bu akşam size göre kim kazanacak? Mesela bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum son bölümde. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize, bahis severlere de şöyle bir hatırlatma yapayım. iddia.com üzerinde kuponlarınızı kral oran farkıyla oynuyorsanız şayet güzel bir haberdir. Sponsorumuz sizlere bir jest yapacak. Kayıt oldum demeniz yeterlidir. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsunuz ya da 30-0-97 birleşik olarak bu rakamı yazmanız yeterli olacaktır. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Devamında da İspanya-Arjantin mücadelesinde kaçıncı dakikada gol gelir? Atıyorum 5. dakika diyorsunuz ama gol 8. dakikada geliyor. O süre aralığında

0: başka yazan bir dinleyicim olmadıysa siz kazanıyorsunuz. Ne kazanıyorsunuz peki, hemen söyleyeyim. TFF'nin resmi internet sitesinde, mağazasında yer alan milli takımımızın orijinal tişörtü. İki tişört verecek sponsorumuz ve süreyi yazmanız yeterli. Uğur Böceği'ni tabii ki kayıtlı bayim olarak ekledikten sonra diyelim ve kısa bir ara.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
6: Tüm dünyanın nefesini tutacağı Dünya Kupası final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki İspanya-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor.
8: Reklam.
2: Radyo Spor.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama artık son 10 dakikam kaldı. Ona göre mesajları hızlı göndermeniz gerekiyor. Diğer konulara girmeden sadece bu hediyeyi kazanmak istiyorsanız da ilk gol kaçıncı dakikada gelecek onu yazın. Bana yeterli olacaktır. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden hangi tahminler geliyor. Kağıdıma yazmaya devam ediyorum. Gün içerisinde maçtan sonra ya da yarın gün içerisinde ben sosyal medya hesabımdan da kimlerin kazandığını duyururum. Hatta onlara mesaj da gönderirim. Şayet bana şu an mesaj gönderirseniz, abi ben kayıt oldum, dakikayı da yazmıştım diye mesaj gönderebilirsiniz. Instagram'da Görkem Tezer Instagram adresim. Şunu bir 2000 yapamadınız. Yani size de teessüflerimi iletiyorum. Şöyle bir 6-7 kişinin daha takip etmesi gerekiyor. Bunu da söylettiniz bana. Peki. Beyaz mendil olsaydı şu an bir tepki gösterirdim dinleyicilerim ama yok değil mi? Beyaz mendil yok maalesef. Sallayamıyoruz. Görkem iyi yayınlar. Bence maç ortada geçecek. Sinir harbi bir maç olur. Uzatmaya bile gidebilir. Kesinlikle katılıyorum, gidebilir. Ki final maçlarında alışık olduğumuz senaryolardan biridir. Ama sert bir maç olacağını düşünüyorum demiş burada dinleyicim. 5,5 kart bence ideal. Tek kalem deneyeceğim. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey görüşünü aktarmış. Peki, teşekkür ediyorum kendisine. Şöyle bir bakalım diğer mesajlarda neler var. Güzel insan demiş. Teşekkür ederim. Ben Infantino'nun gideceğine inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Gitmesini istemiyorum. Nedeni ise Dünya Kupası'nın 48 takıma ve hatta 64 takıma çıkma projesi. Bu Dünya Kupası'na gitme şansı olmayan ülkelerin bu kontenjan artışları için şanslarının çoğalması olacaktır. Bu da birçok küçük ülkelerin hatta oy çoğunluğunun desteğini almasını sağlayacaktır demiş. Güzel bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. Yani seçimlere katılacak olan, aday olacak, Infantino'nun karşısına çıkacak olan olası adaylar bile bu kadar incelememiştir ya, tahmin ediyorsun. Yani değil mi? Teşekkür ederim dinleyicimize. Baksana nereden nereye? Nereden nereye? 64 takıma değinmiş. Görkem kardeşim onu bunu bırak da Sevilla yine 0 çekti. Beylikdüzü Marmara Park taksiden Cengiz ben demiş. Yani çok enteresan bir takım oldu bu Sevilla takımı. Son 1 dakika içerisindeyiz. Evet, maalesef beni yanıltan takımlardan biri şu an itibariyle.

gençliği midir artık nedir bilmiyorum, yaşlılık mı, isimleri unutuyorum. Futbolcu isimlerini unutmuyorum ama çevremdeki insanları unutabiliyorum. İsmini bir an unutabiliyorum ya, böyle bir sıkıntım var. Onu da çözeriz ilerleyen günlerde. Sizi nereden hatırlayayım? Şimdi adınızı yazarsanız bak, aa siz o muydunuz diyebilirim. Göreceğiz. Görkem sana çok teşekkür ederim demiş. Peki Erdal Bey, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Görkem abi 25. ila 30. dakikada şanslı olurum inşallah demiş. Bakın kayıt oldunuz değil mi Uğur Böceği şans oyunlarına? Altını çiziyorum. Kayıt olmadıysanız, kayıtlı bayim olarak eklemediyseniz boşuna yazmayın. Ha yazmayın da denmez ki şimdi dinleyicime. Dakikayı yazmayın boşuna. Çünkü ben bu dakikaları ve numaranızı karşı tarafa göndereceğim. Sistemden kontrol edecekler. Siz iddia.com'da Uğur Böceği şans oyunlarına kayıtlı mısınız değil misiniz? Bakacaklar. Bizden kaçmaz. Tabii canım, kül yutmaz diyorlar bize. Bak bak mesaja bak, çok enteresan. Adını paylaşmayan bir dinleyicim. Eyvallah kardom demiş. Düşünmen yeter, kulağım sende demiş. Yani az önceki dinleyicim, beni hatırladın mı diyen dinleyicim. Teşekkür ediyorum buradan dinleyicime ama ismini lütfen paylaş. Adını paylaş. Şöyle bir bakalım. Maradona bize Arjantin'i sevdirdi, Messi nefret ettirdi demiş. Var mı böyle düşünenler? Son 5 dakikam kaldı. Messi yüzünden Arjantin'i sevmiyorum diyenler var mı? Ha ben iki takımla da pek işim yok. Ne Arjantin ne de Portekiz. Yani ne Ronaldo ne Messi. Beni ikisi de alakadar etmiyor. Ben neleri görmüşüm? Rivaldo'ları, Ronaldo'ları, onun sonrasında Zidane'ları, Beckham'ları. Say say bitmiyor ya. Say say bitmiyor. Ronaldinho, savunma, beklere geldiğimizde Cafu, Roberto Carlos. Yani ne oyuncular vardı benim zamanımda. Şu anki oyuncular. Yavrum ey. Nereden nereye? Değil mi? Çok azaldı. Çok azaldı. Dünya yıldızı diyebileceğimiz futbolcu sayısı maalesef çok azaldı. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. İspanya KG var ve 2,5 gol üstü olacaktır. Adımı unutmayın demiş. Peki Ekrem, mesajı gönderen dinleyicim. Adınızı unutmuyorum. Hatta not alıyorum sevgili Ekrem Bey. Notu da aldım. KG var ve 2,5 gol üstü bitmesini bekliyormuş. Teşekkür ederim. Sizlere de kayıtlıyım abi diyor dinleyicim. 25. ile mi 30. dakika mı? Yani böyle ben mi anlatamıyorum dinleyicilerime bilmiyorum ki. Hani bana süre vermeyin. İlk 20 dakika 10 dakika değil. 20 mi? 21 mi? 26 mı? Bir tane rakam söylemeniz gerekiyor. Yoksa geçersiz olacak mesajlarınız. Son 4 dakika. Hatta 3 dakikam kaldı. Gönderdiniz gönderdiniz. Yoksa ben gidiyorum. Bilemem bundan sonraki duyurularımı beklemeye devam etmek zorunda kalacaksınız. Karşılaşmanın hakemini biliyor musun abi? Bence kötü bir hakem demiş. Slovanyalı bir hakemden bahsediyoruz. Slavko Vinčić. Maçın hakemi, final mücadelesinin hakemi. Daha önce bu turnuvada son 32 turunda Meksika-Ekvador mücadelesini yönetmişti ki 3 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. O karşılaşmada deplasman ekibi diyebileceğim, tabii ki bahis dilinden konuşuyorum, Ekvador takımı kırmızı kart görmüştü ve 3 de sarı kart görmüştü. Deplasman ekibine çok kartlar çıkartan bir hakemdi. Sert oynuyordu Ekvador o mücadelede. Maçın hakemi tolerans göstermiyor. Sertlik varsa kartlarım da var diyor. Yine ben kartlara yönelmenin de sağlıklı olunabileceğini düşünüyorum ya bu final mücadelesinde. Hani gollere ya da kim kazanıra yönelmektense kartlara da yönelmekte fayda var. Birazdan Uğur Böceği şans oyunlarından zaten ben kuponlarımı oluşturacağım. Yani çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Dün akşam 4'te 4 yaptım. Üçüncülük mücadelesinde İngiltere kazanır gibi yüksek oranlı maçları başarıyla bildim. Bugün de güzel seçimlerim olacak. Onları da ilerleyen dakikalarda şöyle bir 15-20 dakika içerisinde bizim aramıza katılan üyelerimiz görmüş olacak. 0540-300-0097 bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum. Yazmanız yeterli olacaktır sevgili bahis severler. Peki neler geldi? Şöyle son mesajlarımı okuyorum. Sonrasında kapanışı yapacağım. Abi iyi yayınlar. İsmim Anıl. Hafta sonlarımın neşesi oldun. Neşe kaynağımsın demiş dinleyicimiz. Peki sadece bunu yazmış. Teşekkür ediyorum. Selamlar Görkem kardeşim. Fenerbahçe Galatasaray derbisini yöneten hakem demiş. Evet az önce konuğumuzla konuştuk. Sevgili Nihat Erence ile de konuştuk bu konuyu. Vinčić derbinin de hakemiydi aynı zamanda. Yabancı hakem. Ve gelen yabancı hakem buydu. Yavuz ben İstanbul'dan yazıyorum. İspanya son 80 dakika gol atar demiş dinleyicimiz. Peki düşüneceğim bunu. İspanya.

0: düşünüyorum. Ha, gönlünden kim geçiyor derseniz evet İspanya geçmekte. İspanya'nın kazanmasını istiyorum. Ben Arjantin'i desteklemiyorum bu turnuvada. Sebeplerini açıkladık daha önce. Biliyorsunuzdur zaten. Şöyle bakayım, son bir mesajımız vardı. 80. dakikada gol atar demiş dinleyicimiz. İspanya kazanır peki. İsmini paylaşmış dinleyicimiz sevgili Yavuz Bey. Uğur Böceği'ne siz de kayıt olduysanız iddia.com'a giriş yapıp kayıtlı bayim bölümünde bayimi değiştir, ardından da Uğur Böceği şans oyunları diye arattırdığınızda kaydınızı gerçekleştirdiyseniz sizler de kazanabilirsiniz. Bu akşamki sonuca göre orijinal bir tişört, TFF'nin sitesinde yer alan bir tişörtü sponsorumuz sizlerden birine hediye edecek. Bunu da hatırlatayım. Sosyal medya hesabımdan da kendi kişisel hesabımdan da gelişmeleri an ve an takip edebilir futbol severler. Görkem Tezer. Instagram adresim, adımı ve soyadımı yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Birazdan sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olacak. O Messi'yi övecektir diye tahmin ediyorum. Bunu da söyler dinleyicilerim. İletir kendisine, lütfen rica edeyim, iletin. Hatta şöyle söylemiş olayım. Kendisi Messi'yi seviyor, Arjantin'i destekliyor. O yüzden ben İspanya'yı destekleyen bir yayıncı olarak şu an aranızdan ayrılıyorum. Birazdan Messi güzellemesi, Arjantin güzellemesi kendisinden gelecektir. Kendisine de kolaylıklar diliyorum. Sizlere de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Mesaj gönderen, göndermeyen, dinleyen, dinlemeyen herkese sevgilerimi ileteyim. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşça kalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Tüm dünyanın nefesini tutacağı Dünya Kupası final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki İspanya-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel, sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa.
5: Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
9: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
10: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
11: Radyo Spor!
12: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
13: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
13: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
14: Son dakika gelişme.

0: Transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Bunlar, onlar da yerlerini alınca koşu başlayacak. Şimdi 7 numaralı Storm Bell hazırlanıyor. Mendip, Lucky Name orijinli Doğru Dişi Tay kariyerinin 4. yarışına çıkıyor. 15 handikap mücadele, 1400 metre kum pistte yapılacak. Start istenen tek isim var. 1 numaralı Moriarty, 8 numaralı Vax'u kullanacak. En iç kulvarsa 5 numaralı Avenging'in. Stormbell kulvarın oldukça yakın. Stormbell'de yerini alınca sıra Moriarty'ye gelecek. Moriarty altını kayan favori tablosunda ikinci sıradan şans verilen isim, %18'lik oynanma oranı var. %16 ile 3. sırada Stormbelt, %14 ile 4. sırada La Puerta var. %10 ile 5. sırada ise Tibolo Bene yer alıyor. Bir önceki koşu ile birlikte İzmir'de koşu heyecanı başladı. İlk koşuda 2 yaşındaki İngiliz tayları mücadele etmişti. Hill of Angels iç kulvardan yaptığı güçlü ataklarla kariyerinin 3. yarışında 2. birinciliğiyle elde etmeyi başardı. İlk yarışını kazanmıştı. Son yarışında ise ikincilik elde etmişti Hill of Angels. İlk koşuda. İkinci koşuyu izleyeceğiz birazdan. Bugün 7 koşulu programda 6 koşu İngiliz atlarına, sadece 1 koşu Arap atlarına mahsus. Arap atlarına ait koşu kısa vadeli 8 yarış olacak. Hızır Reis koşusunu izleyeceğiz. Saatler 20.30'u gösterdiğinde. Stormbell henüz yerini alamadı. Tekrar geriye doğru çıktı. Görüntüde Moriarty var. Stormbell'in yerini almasını bekliyor. 1 numaralı Moriarty. Tekrar kulvarına yaklaştırıldı. 7 numarada Stormbell. Kulvarına yakın. Ama tekrar geriye doğru çıktı. Baksa biraz yaklaştığı andan itibaren geriye doğru hamleleri oluyor Stormbell'in. Bir numaralı Moriarty geride bekleyen Safkan. 1400 metre mesafede kum pistte 8 İngiliz tayını izleyeceğiz. Stormbell henüz kulvarındaki yerini almadı. Çabalar devam ediyor onun için.

Yerine oldukça yakın. Stormbell'de yerini aldı. Son tay bir numaralı Moriarty. Şimdi sıra ona geldi. Bir numaralı Moriarty de kulvarındaki yerini aldı. Tyler Box içinde. Start verildi ve şirin yerde altılı Ganyan başladı. Çıkıştan sonra 4 boy geriye düştü 6 numaralı son anda. İç kulvardan gelen 2 numaralı Ocak Olduşah liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışına atak yaptı şimdi. 4 numaralı Tivolio Bene ve 1 numaralı Moriarty. 1 numaralı Moriarty şimdi liderliği aldı 2 numaralı Ocak Olduşah'tan. Ocak Olduşah ikincilikte.

0: Bir buçuk boy geriye atak yaptı. La Puerta ortada 7 numaralı Stormbell var onun bir boy gerisinde. 5 numaralı Avenging hemen yanında ilerliyor 3 numaralı Kuzey'in Kralı. Dışta 6 numaralı son anda var. Onun da yarım boy farkla gerisinde orta kulvarda. Tivolio Bene yer alıyor. Son 800 metreye girilirken liderlik tekrar el değiştirdi. Kır Safkan La Puerta liderliği aldı. İkincilikte 1 numaralı Ocak Oluşah var. Hemen yanında 1 numaralı Moriarty var hemen dışında. 7 numaralı Stormbell. 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Ocak Oluşah. Orta kulvarda 5 numaralı Avenging. Onun yarım boy 1 boy kadar gerisinde Kuzey'in Kralı ortada. Tivolio Bene dışta 6 numaralı son anda sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. La Puerta lider. İkincilikte 7 numaralı Stormbell var. Arayı azaltmaya çalışıyor iç kulvardan. 1 numaralı Moriarty'nin orta kulvardan Tivolio Bene'nin ataklarıyla. Taylor son 300 metreye girmek üzere. Orta kulvarda Stormbell asfaltta öne geçmişti ama içeriden gelen 1 numaralı Moriarty onu yakaladı ve son 200 metreye girilirken bu ikili yan yana geldi. 1 numaralı Moriarty ve 7 numaralı Stormbell arasında kıyasıya mücadele başladı. 1 numaralı Moriarty mi 7 numaralı Stormbell mi? Adrenalin has safhada 7 numaralı Stormbell kazanıyor. 1 numaralı Moriarty ikinci oldu. 4 numaralı Tivolio Bene üçüncü. 2 numaralı Ocakoğlu Şah dördüncü oldu. Koşunun beşincisi. 5 numaralı Avenging oluyor. 7 numaralı Stormbell. Ali Can İnci ile kazanıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Evet, Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde İngiltere kupanın favorilerinden birisi ama İspanya yenilip final şansını kaybeden Fransa'yı ilk yarısı 4-0 önde kapattığı mücadelede 6-4 mağlup etmeyi başardı ve dünya üçüncüsü oldu. Bu da Fransa'nın son yıllarda yaşadığı en ağır mağlubiyetlerden birisiydi. Dünya Kupası'nda final mücadelesi bugün saat 22'de oynanacak. Kupanın yine favorilerinden İspanya ve Arjantin dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek. Özellikle Messi ve Yamal arasındaki rekabet de gerçekten futbol severlerin ilgisini çekiyor. Bakalım dünya şampiyonu kim olacak?

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Ben Caner Aydar Saatler. 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, bugün dünyanın en büyüğü belli oluyor. Dünya şampiyonu belli oluyor. Saat 22'de İspanya-Arjantin mücadelesini, biz de önemli anlarını, maçın analizlerini, istatistiklerini sizlere aktarıyor olacak. Bakalım hatta maç bitene kadar da yayında olacağız. Onu da söyleyelim. Bakalım dünyanın en büyüğü kim olacak? Önemli bir mücadele ve kritik bir mücadele. Özellikle Messi ve Yamal arasındaki, hani biliyorsunuz Yamal doğduğu zaman Messi'nin bir fotoğrafı var. Ya da doğduktan biraz sonra 6-8-9 aylıkken UNICEF'in bir projesinde ailesine böyle bir fırsat çıkınca Messi ile tanışma şansı buluyor ve o fotoğraf bugün herhalde en önemli karelerinden birisi. Kim şampiyon olacak hep beraber göreceğiz ama öncesi sonrası biz de hem e-sport olarak hem de radyo spor olarak size bu heyecanı yaşatmaya çalışacağız. Saat 9'da radyo, e-sporda Kupa'da bugün programı var. Yine Radyo Spor'la eş zamanlı olarak, canlı olarak yayınlanacak. Yine maç bitiminde de Kupa'da bugün programı hem e-sporda hem de Radyo Spor'da yine canlı olarak yayınlanacak. Biz de tabi aralarda yine yayında olacağız. Saat 9'a kadar birlikteliğimiz başladı. Kulüplerimize bakacağız. Ama bundan önce bir telefon numaramı sizlere baktırayım.

0: 0538 052 1487 0538 052 1487. İspanya Arjantin finali sizce kaç kaç biter? Hadi bakalım skor tahminlerinizi alalım. Ve nereden yazıyorsanız yazdığınız ili de ilçeyi de yazarsanız çok çok mutlu olurum. Bizleri kimler nereden dinliyor onu da en azından bir öğrenmiş olalım. Daha sonra mesaj yazdığınız zaman da en azından sizlere isim olarak hitap edelim. İsminizle hitap edelim diyelim ama bu dev rekabette sizce kim kazanacak? Messi mi, Yamal mı, İspanya mı, Arjantin mi? Ya da siz kimi istiyorsunuz? Gönlünüz kimden yana? İspanya'dan mı, Arjantin'den yana? Bugün abimle konuştum. İyi bir, aslında Messi'yi seven bir futbol severdir. Ama bugün İspanya'nın kazanmasını istedi kendi abim. Hatta kendi kendine de bir argümanlar ortaya koydu. Bunun için istiyorum falan dedi. İspanya'da sevdiğim bir ülke dedi. Yani ne bileyim arada kalıyorum. Messi'nin de almasını istiyorum ama İspanya'nın da almasını istiyorum. Ama bir kupa var sonuçta. Ve yani bir takım kazanacak. Bu kim olacak hep beraber göreceğiz ama öncesi sonrası maç içindeki dinamikler, maç içindeki belki yaşanacak aksiyonlar gerçekten çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Bugün herhalde dünyanın 1/4'si ya da 1/3 neyse artık herkes ekran başında olacak ve bu dev rekabeti dünyanın en büyüğünü hep beraber öğreniyor olacağız. Hani gönlüm ondan yana, gönlüm bundan yana değil. Birazdan bu arada bu takımların finale kadar neler yaptığını da sizlere yine anlatıyor olacağım. Turnuvanın şu ana kadar bence her istatistikte ilk üçünde yer alan iki takımının mücadelesi ve hani benim için sürpriz olmadı bu final. Ne zaman? Sanırım kupa başında böyle bir final bekliyordum. Bunu da zaman zaman dile getirdim. Hani Fransa diyenler oldu, İngiltere diyenler oldu. Sürpriz arayanlar oldu ama ben hep İspanya Arjantin finalini bekliyordum. Sabah da hatta sevgili Ozan da söyledi. Hiç geri adım atmadım bu konuda. Her turda her aşamada bu ilk takımın final oynamasını beklediğimi söylemiştim ve şu ana kadar da yani eksiksiz geldik. Bildik en azından onu söyleyeyim. Ha, bundan sonra ne olacak onu bilmiyorum. Ben de tahminimi söylüyor olacağım. Belki ilerleyen dakikalarda yeni maçta öne çıkabilecek oyuncuları bakalım kimler olacak. Skor tahminlerinizi bekliyorum. 0538 052 1487. İspanya Arjantin maçı sizce kaç kaç biter? Hadi bakalım. Bakalım kimin tahmini daha iyi ya da siz nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bunları da yazarsanız yine okuma fırsatım olacak. Uzun bir yayın olacak çünkü. Bol bol sohbet edelim. Diyelim şimdi kısa bir reklam aramız var. Rejimimiz, teknik yönetmenimiz gözüme bakıyor. O daha fazla gözüme bakmadan ben bir reklama gideyim sonra devam edelim.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor!
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Tüm dünyanın nefesini tutacağı Dünya Kupası final coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'daki İspanya-Arjantin maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Sporla eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
2: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri.

0: Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, birazdan çok mesaj geldi. Okuyacağım mesajlarınızı. Yazın 0538-052-1487 Arjantin ya da İspanya-Arjantin Dünya Kupası final mücadelesi sizce kaç kaç biter? Golleri de yazabilirsiniz. Eğer gollü maç bekliyorsanız golleri kimlerin atacağını yazabilirsiniz. Bu maçın sizce nasıl bir hikayesi olur? Olabilir. Yazabilirsiniz. Fikirleriniz önemli. Nereden yazdığınızı da lütfen belirtirseniz mesajınızda çok sevinirim. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Yozgat, neyse işte Diyarbakır, Erzurum, Iğdır. Iğdır'dan çok dinleyen yok bize herhalde. Çekmiyor herhalde orada. Bunu iletmek lazım yani. Kendi memleketimde radyo çekmiyor. Sevgili Yücel. Yani şaka tabii bir tarafa da. Şimdi bir anda 10 tane Iğdırlı yazıyormuş böyle. Büyük bir mağlubiyet yaşarım herhalde. Evet, Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor bu program. Sevgili dinleyiciler, siz skor tahminlerinizi yazarken ben de hemen şöyle sponsorumuzdan biraz bahsedeyim. Başaran İddia, iddia.com'a üye oluyorsunuz ya da iddia.com'u indiriyorsunuz. İndirdikten sonra üyelik aşamasının son bölümünde 300-314 yazdıktan sonra Başaran İddia'ya ulaşmış oluyorsunuz ya da İddia.com'a üyeyseniz kayıtlı bayim bölümünden 300-314 koduyla Başaran iddiaya sizler de gelebilirsiniz. Peki sizlere sunduğu avantajlar nedir? Türkiye'nin en iyi fenomenlerini bünyesinde topladı Başaran iddia. James Giss, Analiz Bankocu, Rain Man ve Caydaş 1978 ile beraber birçok da yazarı var. Ve bunların kuponlarını sadece Başaran iddia WhatsApp hattında ya da uygulamasında bulabilirsiniz. Sizlerin de yapması gereken üyeliğinizi tamamladıktan sonra Başaran iddiaya kurumsal WhatsApp hattına yazmanız. Onu da hemen numarasını sizlere aktarayım. 0531-618-1631 0531-618-1631 ne oldu? Telefona böyle ben Radyo Spor'dan duydum sizi. İsmim Ahmet Mehmet, neyse artık bu da üyelik numaram. Başaran iddiaya üye oldum. Beni grubunuza alır mısınız dedikten sonra bütün fenomenlerin kuponlarını ücretsiz olarak 7/24 görebilirsiniz. İddia ediyorum. Türkiye'nin en iyi, en başarılı fenomenleri sadece burada. Sizler de eğer iddia oynuyorsanız, iddia ile ilginiz varsa kaçırmayın derim. Ve sponsorumuza da teşekkür edelim. Evet. Hemen şöyle bir bakıyorum. Enteresan bir Dünya Kupası oldu. Herkesin hem son kez izlediği hem de ilk kez izlediği futbolcularla doluydu. İspanya 1-0 kazanır demiş sevgili Sertan. Sertan Eroğlu İstanbul'dan yazmış. Doğru. Belki Messi'nin, işte Modric'in, Ronaldo'nun son Dünya Kupası olabilir. Öyle gözüküyor. Modric bildiğim kadarıyla bıraktı milli takımı. Ronaldo da bıraktı. Yeni teknik direktör eğer şey yapmazsa ve 4 sene de hani kendini bir anda 33 yaşına doğru yaşını küçültüp oynamazsa Ronaldo da artık olmayacak. Muhtemelen Messi de olmayacak. Birçok yıldızın, önemli yıldızın son kez forma giydiği bir turnuva oldu. Öyle işte Van Dijk olabilir, Hollanda'da mesela, o da belli bir yaşa gelen bir oyuncu. İşte Yamal gibi bir oyuncunun belki bundan sonra uzun yıllar göreceğimiz bir Dünya Kupası oldu. Çok da aslında parlayan oyuncu olmadı. Yani Dünya Kupası'nda böyle ön plana çıkan bir oyuncu da olmadı sevgili Sertan. Bilmiyorum, haksız mıyım? Ama tabii ki hani bazı takımlarda bazı oyuncular fark yarattı, bunu söyleyebiliriz. O kadar. Daha fazlası yok yani şöyle. Biliyorsunuz eskiden ya da daha önceki Dünya Kupalarında bazı takımlarda oyuncular ön plana çıkıyordu işte. Bellingham gol attı, işte Harry Kane gol attı, Messi gol attı, Charlotte diyorum, Haaland gol attı, Mbappe gol attı. Yani zaten belli bir seviyedeki oyuncular genelde fark yarattı. Yani çok çıkış yapan oyuncu yok maalesef bu Dünya Kupası'nda. Bunun sebebini tabii ki bilmiyorum ama bakıyorum. Peki.

Arjantin kazanır ilk yarı 1, ikinci yarı 0 biter. Uzatmaya gider 2-2 biter. Antalya'dan Haluk Bey. Haluk Bey bayağı maçı bize aslında okumuş. İlk yarı böyle olur, ikinci yarı böyle olur, maç sonu böyle olur. Uzatmada da berabere biter. Muhtemelen penaltı sonucu kazanır diyor. Bari penaltıyı da işte 5-4 mü, ne bileyim 4-3 mü kazanır, bari onu da yazsaydınız sevgili Haluk Bey. Bu kadar zahmet etmişken, bu kadar da detay vermişken aslında çok da güzel olurmuş. Şık olurmuş yani. Ama yine de elinize sağlık tabii ki. Erkan Gökçe yazmış Ankara'dan. Erkan Bey'de selamlar sevgiler. Keçiören'e selamlar sevgiler. Canı gönülden Arjantin'in kazanmasını istiyorum. Arjantin halkı için istiyorum bunu demiş sevgili Erkan Gökçe. Arjantin halkı için Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasını bekliyor, istiyor, destekliyor. Peki biz Ankara'ya, Keçiören'e sevgilerimizi iletelim. Benim de çocukluğumun geçtiği yerlerden birisi Ankara, Keçiören. Ablam da hala orada oturuyor. Şu anda İstanbul'da olsa da biz de yakın zamanda 19 Mayıs'ta bir Ankara ziyareti yapmıştık. Bir Keçiören ziyareti yapmıştık. Hala güzel, öyle diyeyim. Ankara'dan selamlar Caner abi. Bugün Arjantin şampiyon olursa Messi ikinci kez dünya şampiyonluğu, bir dünya kupası finaliyle diğer başarıları malum ve özel hayatında çok düzenli bir insan. Maradona'nın da daha başarılı futbolcu denebilir. Maradona'dan da daha başarılı futbolcu denilebilir. Bence denmeli zaten. Kıyaslamalar başlar mı sence? Ya da bence demiş. 3-1 Arjantin kazanır gibi. Nedeni ise Arjantin geriden gelip maçları çevirdi. Ancak İspanya hiçbir maçta geri düşmedi. Doğru. Bak bu da mesela ilginç bir bakış açısı. Eğer Arjantin öne geçer ise işinin çok kolaylaşacağını düşünüyorum demiş sevgili Tuncay Bey'e Ankara'dan. Ankara'da sevgiler Tuncay Bey'e de. Tuncay Bey de bir Gençler Birliği taraftarı. Evet, sağ olsun, sürekli bizi dinler. Güzel de mesajlar yazar. Bazen eleştirir. Bazen övgü dolu sözler söyler. Hiçbir şey söylemese de gündemle alakalı mutlaka yapıcı eleştirileri, mesajları vardır sevgili Tuncay Bey'in. Ona da sevgilerimizi iletelim yine Ankara'ya. Ankara'ya ve Angara'mıza da öyle diyelim. Yani bence Messi Maradona'ya kıyaslaması bilmiyorum. Tabii benim açımdan çok da doğru bulmuyorum. Çünkü Maradona rahmetli diyelim. Yani 20 yıl dünya futboluna damga vurmadı. O yüzden onu geçelim. Hani kim neyle neyi kıyaslayacağız, ona bakmak lazım. Bence Messi'nin şu anda kıyaslanabileceği tek oyuncu Cristiano Ronaldo'dur. Bu gerçeği kabul etmek lazım ama Ronaldo'dan da yetenek olarak çok daha yukarıda bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani daha da ötesi Messi kendisiyle yıllardır yarışıyor. Eğer Ronaldo'yu da bir rakip olarak görmezseniz ama Ronaldo'yu da şöyle değerlendirebilirsiniz. En azından bu kadar uzun yıllar Messi'nin gölgesinde kalmadan o da üretmeye, atmaya, attırmaya devam etti ve üst düzey çok uzun yıllar forma giydi. Bu anlamda hani Ronaldo ile efsane, fenomen Ronaldo değil, Cristiano Ronaldo'dan bahsediyorum. Kıyaslayabilirsiniz ama Maradona ile açıkçası ben kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum. İşte mesela başka birisi de dönüp diyebilir ki dünyanın en iyisi bence Pele'dir. 3 Dünya Kupası vardır. İşte dediğim gibi ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Bu subjektif bir değerlendirme. Benim değerlendirmem. Siz aynı fikirde olmayabilirsiniz. İspanya 7-1 kazanır. Arjantin'de Paredes ve De Paul kırmızı kart görür. Kocaeli'den sevgili Atilla Turkal yazmış. Atilla Bey yapmayın. 7-1 nedir ya? Yani şu ana kadar turnuvada evet, dün İngiltere Fransa'yı perişan etti, darmadağın etti. Gerçi dönebilirdi Fransa. Böyle de bir İngiltere de garip bir takım ama hani 4-0'dan sonra neredeyse tarihi bir geri dönüşe izin vereceklerdi. Ama 7-1 falan da bitmez yani. Arjantin o maçı 3-0 hükmen kaybeder ama 7 gol yemez sevgili Atilla Bey. Şaka yaptığınızı düşünüyorum, o yüzden yine de okudum mesajınızı tabii ki. Ama hani böyle bir skor olmayacağının tabii ki garantisini veremem ama çok zor. İstanbul'dan dinleyicimiz yazmış. Evet demiş. Yozgat Akdağ Madeninde de hiç çekmiyor radyonuz.
İstanbul'dan Yavuz ben. Kardeşim

İspanya 2-1 kazanır demiş. Evet, sevgili Yavuz Bey'in de böyle bir mesajı var. Yozgat'ta da radyonuz çekmiyor diyor. İnternetten dinleyeceksiniz. Öyle bakmak lazım. İyi akşamlar Zeki, ben bir tahminde bulunamayınca telefonumdaki yapay zekaya sordum. Maç sonucu 2-2 dedi ama ben İspanya'dan tarafım. Penaltılar sonucunda İspanya kazanır demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Ne demiş? Peki. Hemen şöyle bir bakıyorum. İspanya'dan yanayım. 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum demiş sevgili Zeki Bey. Rize'den bize yazıyor. Rize'ye de selamlar, sevgilerimizi iletelim. Sevgili Zeki Bey'e de. Murat Bey ne demiş? İzmir'den, Küçük Park'tan Cömert Mehmet demiş. Yanlış mı okuyorum? Hayır. İspanya 2 Arjantin 1 maç sonucu Kupa İspanya'ya gidecek. Nokta. Murat Bey noktayı koymuş. Noktayı ben ekledim bu arada. Ama hani böyle kesin konuştuğu için ben de bir nokta ekledim. Peki. İzmir'e sevgilerimizi iletelim. Cömert Mehmet böyle bir mesaj yollamış. İspanya 2, Arjantin 1, Kupa İspanya'ya gidecek demiş. Yalnız kupayı tabii kimin aldığını bilemiyoruz ama hani öngöremiyoruz tabii ki. Zor bir maç ama neresi, kim alırsa alsın gerçekten çok büyük başarı, onu söylemek lazım. İspanya kazanırsa Avrupa Şampiyonası sonrasında Dünya Kupası'nı da kazanmış olacak. Arjantin kazanırsa üst üste 2 Dünya Kupası kazanmış olacak. Bu da çok değerli. Yani İspanya tabii bu jenerasyonu sürekli buluyor. Devam edeceklerdir. Bundan sonraki turnuvalarda sürekli bu tarz başarılar elde edeceklerdir. İnanılmaz bir altyapıları var çünkü. Bir şekilde üretiyorlar. Arjantin'de muhtemelen olacaktır diye. Bundan sonra yine devam edecektir. Messi bıraksa da yani belki böyle bayrak bir oyuncusu olmayacaktır uzun yıllar ama şu anda yok çünkü. Ama tabii ki onlar için de çok önemli bir başarı olacak eğer üst üste ikinci kez kazanırlarsa. Daha da önemlisi, Messi'ye bir Dünya Kupası daha hediye etmiş olacaklar. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Peki, güzel İzmir'e de selamlar, sevgiler. Kolay gelsin yeğenim demiş. Dün akşam nasıl olduysa Mbappe ile güldük. Bu akşam Yamal az parçada Messi'den şutlar bekliyorum. 2-2'lik de skor bekliyorum demiş. Sevgili Aydın abi yine İzmir'den yazmış. Peki Aydın abi dedi. Selamlar sevgiler Aydın Aygün. Sirius maçında ne olmuş? Kaçırdık o maçı. Evet ya, çok ilginç. Sirius. Ben bugün Hammarby ve Hamstad Haken maçında 4 gol olur bekliyordum sevgili Aydın abi. Ama Esporg Sirius maçında 4 gol oldu. Hammarby maçı geldi zaten. Biraz kısmetsiz bir şey oldu benim için de. Gerçekten ilk yarıda yani 4-5 gol olur diye bekliyordum ama hatta Hamstad'ın bir golü vardı. Maalesef iptal edildi. Sonrasında da maç 2-0. Haken'in deplasmanda üstünlüğüyle sona erdi. Burada tabii Sirius kazanmaya devam ediyor. İsveç'te onu bir söyleyelim. Puanını 35'e yükseltti ve en yakın rakibi Hammarby'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bir maçında eksik olduğunu söyleyelim. Yine Hammarby'nin Esporg'da 18 puanda kaldı ve ligde 9. sırada. Yine yerini korudu. Sirius için tabii bir parantez açmak lazım. Bu sene gerçekten muazzam gidiyorlar. Devam edebilirler mi bilmiyorum İsveç liginde. Geçen sene Mjällby'nin yaptığını bu sene Sirius yapacak gibi gözüküyor. Çok kalbur üstü takımlar, iyi takımlar olmasına rağmen yine de şu ana kadar kusursuz bir performans sergiledi Sirius. 11 galibiyet, 2 mağlubiyet. Beraberlikleri yok ve 36 gol atıp 16 gol yediler. 13 mücadele sonunda neredeyse maç başına 3 gole yakın bir ortalamayla oynuyor Sirius takımı. Bakalım, yıllarca hep düşmemeye oynadı. Bir kere de artık şampiyonla oynasın. Sevgili Erdal Bey.

0: demiş. Hemen şöyle bir bakalım. İspanya-Arjantin maçında kart görür Arjantin'den bir oyuncuya. İspanya-Arjantin maçında taç atışı 42 demiş. 42 taç atışına 5.09'luk oran var. Yani çok fazla İspanya pas yaptığı için yani merkezde kullanıyorlar. O yüzden hani ben çok girmezdim bu maçta taca. Hani bir kör dövüş şeklinde bir maç olmaz. Fiziksel bir mücadele olmaz diye düşünüyorum sevgili Erdal Bey. O yüzden bence taç atışı bu maçta biraz risk. Benim düşüncem tabii ki. Evet, skor tahminlerinizi bekliyorum. 0500 38 052 14 87. Sizce İspanya Arjantin maçı kaç kaç biter? Bunu biraz en azından bu saatte bir konuşalım. Birazdan özellikle ikinci bölümde bu takımların buraya kadar neler yaparak geldiğine bir bakalım. Skor tahminlerinizi yazın lütfen diyelim, okuyacağım. Ayrıca saat 8'den sonra da şu ana kadar çünkü sonrasında kupada bugün var. Onunla ondan sonra maçı biraz anlatırız. Biraz maçı yorumlarız. Hani genelde maç biraz yayının o merkezinde olur. Çok fazla konuşamayız ama 8 ile 9 arasında şu ana kadar büyük takımların yaptığı transferleri yine konuşuyor olacağız ve yapmaya çalıştıkları transferleri konuşuruz. O konuda da yine güzel bir sorum olacak diyelim. Evet, mesajlar çok fazla. Sizler de skor tahminlerinizi iletebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87. Diyelim yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi box'a yakın. Flash Boy. Çabalar devam ediyor Flash Boy için. Biraz geriye çıktı ama box'ın uzağında değil. Onun için çabalar sürüyor. Yerini aldığı anda İzmir'de 3. koşunun startı verilecek. Şimdi biraz daha yaklaştırıldı kulvarına Flash Boy. Yerini almak üzere. Beşli Ganyan başlayacak. Koşuyla birlikte bir önceki koşuyla altılı Ganyan başlamıştı. Flash Boy. Son safkan olarak. Yerini almaya oldukça yakın artık. Son bir hamle kaldı diyebilirim.

Yarış birazdan başlayacak. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Kısa vade 6 yarış. Ve Flash Boy'da kullarındaki yerini aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İyi çıktı bir numarada The Admiral liderliği aldı. Peşine Ultra Fest takıldı. 2 boy kadar geride 4 numaralı Muchacho var. Onun 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Appreciate Proteo. 2 boy kadar geride içte. 5 numaralı Febris hemen dışında 6 numaralı Age of Fire var. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Aslan Halil. Hemen dışında 3 numaralı MyStar. Grubun son sırasında Flash Boy yer alıyor. Son 800 metreye girilirken 5-6 boy farklı. 1 numaralı The Admiral lider. Takibe 4 numaralı Muchacho geldi. 1,5 boy geride 9 numaralı Ultra Fest var. 4 boy kadar geride 7 numaralı Appreciate Proteo hemen içinde. 5 numaralı Febris dışlarında 2 numaralı Aslan Halil'in 1 boy kadar geride 8 numaralı Flash Boy sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 5 boy farklı lider 1 numaralı The Admiral ikincilikte. 4 numaralı Muchacho var 2 boy kadar geride.

0: Birden 9 numaralı Ultra Fest'in dış kulvardan 5 numaralı Febris'in en dıştansa Aslan Halil'imin çabaları var. Son 200 metreye girilmek üzere. Farkı koruyor 1 numaralı The Admiral. Muchacho ikincilikte. Araya azaltmaya çalışıyor geriden. Febris'in Aslan Halil'imin atakları var. Fark yine 5 boy. 1 numaralı The Admiral lider geriden Muchacho'nun. Febris'in atakları var. The Admiral rakiplerine direniyor ve kazanıyor. 5 numaralı Febris ikinci oldu. 4 numaralı Muchacho üçüncü olurken geride 3 numaralı Maystar, 8 numaralı Flashboy arasındaki tabelanın diğer basamakları aynaya yakın bitti. Bununla ilgili foto finish gelecek ekranlarınıza. Koşuyu kazanan 1 numaralı The Admiral oldu. Kürşat Yılmaz'la start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih.
2: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Dünya Kupası sahibini buluyor, dev finalin nabzı Messi'ne de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet sevgili Cenk yazmış. Cenk Bey İzmir'den. İzmir'e selamlar. Cenk Bey'e sevgiler. Demiş ki gönlüm Arjantin'den yana ama İspanya kazanacak demiş. Evet Cenk Bey böyle bir yorumda bulunmuş. Yani gönlünden bu geçiyor diyor ama İşte bazen gönlümüzün istediği olmuyor. Siz de biliyorsunuz zaten. Umarım gönlünüzden geçen olur. Yani sizin için olsun. Benim de Arjantin'in kazanmasını istiyorum. İspanya'ya yok demem. Mecburiyetten artık yapacak çok fazla bir şey yok. İspanya'ya da evet diyebiliriz. Ama tabii ki şey kazanırsa daha iyi olur. Arjantin kazanırsa herhalde hem Messi severler sevinir. Hem futbolun Messi'ye bir borcunun daha olduğunu düşünüyorum. Bu da iyi olur. En azından ben öyle düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Skor tahminlerinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi konuşacağız bu konuyu. Uzun uzun daha da konuşuyor olacağız. Mesajlar var. Onlara şimdi bakıyorum. Birazdan şöyle bir bakalım. Evet, çok mesaj geldi. Onları bir konuşalım istiyorum. Şimdi, Kanada'dan Ahmet Bey yazmış. Selamlar, 4-1 İspanya kazanır. Ahmet Bey böyle bir skor bekliyor. İspanya'nın 4-1 kazanmasını bekliyor. Çok da kolay değil tabii 4-1'lik bir skor. İspanya'nın şu ana kadarki oyunu gördüğümüz hani İspanya hani 4 gol atacak bir durumda değil gibi gözüküyor. Ancak Arjantin'in işte çok erken de alması gerekiyor. Çok erken havlu atması gerekiyor. Ya da işte kırmızı kartlar olabilir. Başka şeyler olabilir. Ama biraz zor ya. Yani 4 gol çok az. Arjantin yiyebilir. Potansiyeli var. Arjantin'in 4 gol yeme potansiyeli ama İspanya'nın bu 4 golü atabilecek formu var mı ya da böyle bir oyunu var mı şu an için söylüyorum çok da öyle değil gibi çok formda değiller şu ana kadar en azından böyle bir oyun sergilediler. Tabii ki fikrinize saygı duyuyorum. İspanya saygı duyulacak bir takım ama Arjantin yürekten pes etmeyen adeta savaşan bir takım. İlk yarı 0-1 ikinci yarı 1-2 diyorum demiş dinleyicimiz ismini bilmiyorum. eğer

bizi hala dinliyorsa, ismini yazarsa çok çok mutlu olurum. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz diyelim. Yani çok yapacak bir şey yok. Ama böyle bir tahminde bulunmuş. İlk yarı 0-1, ikinci yarı 1-2. Böyle bir skor tahmini var. Hani aslında ben de 1-1 bekliyorum. Maç sonunda bir 1-1 bekliyorum ve bu 1-1 sonunda da maçın uzatmalara gideceğini, uzatmalarda da eşitliğin bozulmayacağını düşünüyorum. Böyle bir düşüncem var. Bakalım hep beraber göreceğiz ama benim de düşüncem açıkçası bu şekilde. Ve çok gollü bir mücadele olacağını düşünmüyorum. Ya da olmasını beklemiyorum. Hadi öyle söyleyeyim. Belki bekleyenler vardır ama ben çok fazla gol beklemiyorum bu mücadelede. İki takımın da temkinli oynayacağını düşünüyorum. İki takımın da çok fazla risk almayacağını düşünüyorum. Ya da işte hani savunma önlemlerini birinci planda kurgulayacaklarını düşünüyorum. Birbirine tedbir alacaklarını düşünüyorum. Hem hücum ederken hem savunma yaparken en dikkatli halleriyle oynayacaklar. Konsantrasyonu yüksek bir mücadele çünkü. Hani burada hata yaparsanız zaten kupadan eleniyorsunuz ya da dünya ikincisi oluyorsunuz. Bunu istemeyeceklerdir. Bunun olmasını engellemeye çalışacaklardır. Yani birbirine tabii ki üstünlük sağlayabilirler. Ya da bunun için kıyasıya bir mücadele olacaktır. Teknik yönü İspanya'nın çok daha tabii ki yukarıda. Oyun anlamında belki daha yumuşak bir takım İspanya. Arjantin hem sert takım hem Messi için inanılmaz bir savaş veriyorlar. Hani ülkeleri için herkes oynuyor zaten. Her takım oynuyor. Her dünya ülkesi, buraya katılan ülkeler zaten kendi ülkeleri için sonuna kadar savaşıyorlar. Bu başka bir konu. Arjantin'e ve savaşçı bir takım, doğru. Az önce dinleyicimiz de yazmış. Ama İspanya'nın da bu maçta kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Onlar da bir şekilde Arjantin'in defolarını ya da zaaflarını iyi kullanmaya çalışacaklardır. Burada tabii birbirini de iyi tanıyan iki teknik direktör var. Onu da söylemekte fayda görüyorum. Bu iki takımın teknik direktörleri ya aynı kursta ders almışlardı ya da öyle bir açıklama vardı çünkü. Arjantin teknik direktörü Scaloni öyle bir açıklamada bulundu. Luis de la Fuente'nin ya öğrencisi olduğunu söylemişti ya da birlikte ders aldıklarını, ona ders verdiğini falan söylemişti. Öyle bir şey vardı. Yani basın toplantısında söylemişti. Yani birbirini de iyi tanıyan bir iki teknik direktör. Bu anlamda da açıkçası ben de merak ediyorum nasıl bir mücadele olacak. Artık bir taraf İspanya'yı, bir kısım Arjantin'i, bir kısım Yamal'ın sahneye çıkmasını istiyor. Bir kısım Messi'nin ikinci kez Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyor. Veda ederken bir kupa almasını istiyor. Bunların hepsi tabii anlaşılabilir şeyler. Saygıda duyulması gerekiyor tabii ki. Herkesin fikri, düşüncesi farklı diyelim. Evet, skor tahminlerinizi bekliyorum kıymetli dinleyiciler. Sizler de yazabilirsiniz Radyospor WhatsApp hattına. Sizce bu maç kaç kaç biter? İspanya alır diyenler yine var skor vermeden. Sevgili Kürşat Bey böyle bir yorumda bulunmuş. İspanya kazanır demiş Dünya Kupası final mücadelesini. İspanya'yı daha çok destekleyen var öyle görüyorum. Ankara'dan sevgili Bilal Bey yazmış. Ankara'ya tekrar selamlar, sevgiler. Maradona gibi tek başına kimi şampiyon yapmış? Kötü bir takım Napoli'yi ve Arjantin'i tek başına şampiyon yapmış. Messi etrafındaki birçok oyuncu, elit oyuncuyla rekorlar kılmış. Ona itiraz etmiyoruz ama en iyisi Maradona'dır. İşte katılmıyorum. Bu subjektif bir değerlendirmedir. Yani o zamanki Arjantin'deki oyuncuları o zaman hiçe sayıyoruz. O zamanki Napoli'deki oyuncuları hiçe sayıyoruz gibi bir durum oluyor. Her dönemin tabii ki futbolu farklı. Maradona'nın yaptıklarını inkar etmiyorum. Buna itiraz da etmiyorum. Ama bence biraz sanki buradaki kıyaslama çok doğru değil. Yani Messi'nin başardıkları, Messi'nin attığı goller

Hani bir senede 81 gol falan atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir yıl içinde 20 yıl üst düzey oynayan bir oyuncuyu özel hayatıyla, yaşantısıyla, hani çoluğuyla, çocuğuyla 2-3 sene ya da 3-4 sene, hadi 5 sene prime dönemi olan bir Maradona ile kıyaslıyoruz. Bu da tabii bilmiyorum, bu da bir farklı bir değerlendirme. Ben saygı duyuyorum size. Sizi ikna etmek için tabii ki uğraşmam. Herkesin bir fikri var, saygı duyuyorum. Gönlüm İspanya'dan yana. Kocaeli'den Varol Bey, gönlüm İspanya'dan yana. Tamam. Gönlünüzün istediği olsun ama, yani İspanya kazanır gibi olsun ama Arjantin kazansın. Olmaz mı sevgili Varol Bey? Hem siz de mutlu olun. Mesela 90 dakika 1-1 bitsin. Hem siz mutlu olun. Uzatmalar 1-1 bitsin. Penaltı atışları biraz da şans ya. Penaltı atışları sonunda Arjantin kazansın. Ne siz üzülün, ne de Arjantin severler, Messi severler üzülsün. Bence böylelikle de iki taraf da gayet mutlu olur bu durumdan. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? 2-1 Arjantin. Daha fiziksel oynuyor Arjantin ve Messi faktörü Uğur Uysal. Evet, şimdi orada tabii İspanya'nın Messi'yi hani nasıl durduracağı da önemli. Biliyorsunuz İspanya daha çok alan savunması yapan bir takım. Alanı çok iyi savunuyor ve bunu da şu ana kadar iyi yaptılar. Fransa'yı çok sıradan gösterdiler. Gerçi Fransa sıradan değil miyim ama Fransa'nın teknik direktörüyle alakalı benim bir derdim vardı. Yıllardır hani burada olmaması gerektiğini hep savundum. Benzer şeyleri biliyorsunuz Portekiz teknik direktörü için de aynı şeyleri söyledim. Ondan kurtulduk. Şimdi Fransa teknik direktörü var. Oradan da kurtulduk. Yani kurtulduk derken sonuçta ben Fransa'yı desteklemem hiçbir zaman. Desteklemeyeceğim de. Orada sevdiğim oyuncular olsa da hani Zidane da gelse fark etmez. Benim için hani o anda oynadığı takım ne bileyim yani daha başka bir takım olmadığı sürece Fransa'yı kolay kolay desteklemem. Ama hani daha iyi bir teknik direktörle daha büyük başarılar elde edebilirlerdi. Şampiyonluklar yaşayabilirlerdi. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Ama tabii ki neydi? Roberto Martinez miydi? Portekiz'in teknik direktörü. Öncesinde Belçika'nın altın jenerasyonlu dünya birincisi, yani dünyanın en önemli, dünyada bir numarayız diyerekten yıllarca hiçbir başarı elde etmeden sadece Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonlarına katılaraktan, elemelerde işte 7'de 7 yaparaktan, 8'de 8 yaparaktan yıllarca Belçika'nın ekmeğini yemişti. Sonrasında da Portekiz'in ekmeğini yedi. Bu sene Portekiz'i çağ dışı bir futbol oynatarak gruptan elenmesine neden olmuştu ki İspanya elemişti zaten, ama orada İspanya maçı haricinde gerçekten çok kötü bir Portekiz vardı Roberto Martinez yönetiminde. Şimdi benzeri de Deschamps, yani aşırı korkak, tasarruflu ya da tedbirli oynayan bir teknik direktör. Tuchel için de aynı şeyi dün söylemiştim. Ama kazandılar, kazanmasalar o da aslında topun ağzındaydı. O da belki dün biletini hazırlayıp Almanya'ya dönebilirdi ama dua etsin ki dünya üçüncüsü oldular ve 60 yıl sonra bir madalya kazandılar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İyi yayınlar Caner Bey. 1934-38 İtalya ve 58-62 Brezilya'dan başka üst üste iki kere Dünya Kupası'nı alan bir takım olmamış. Ankara'dan Can Bey. Evet, bu olursa da 1962'den sonra, yani 62 yıl sonra tekrar bir takım üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmış olacak. Bu da önemli. Buna da katılıyorum. Bunu da yapmak isteyeceklerdir. Ya Arjantin ilginç ya. Yani sanki içimizde her birimizin bir Arjantinli varmış gibi inanılmaz savaşıyorlar. Yeteneklerinin yetmediği yerde de yüreklerini ortaya koyuyorlar. Herkesin tabii ki futbola bakışı farklıdır. Hepsine saygı duyarım. Ama ben savaşan oyuncuyu çok severim. Pes etmeyen, asla hayatımda da kendi yaşantımda da böyle bir insanımdır. Benim için ikincilik başarısızlıktır. Ben hep hayatımı böyle kurgulamaya çalıştım. Bütün hayatımda hani bu tabii bir hırs değildir. Bu bir bakış açısıdır. Yaptığınız işe bakış açısıdır. O anda ne yapıyorsanız sonuna kadar mücadele edersiniz. Evet, kaybedebilirsiniz. Hani ikincilik başarısızlıktır derken bunu bir şey olarak görmeyin. Bazen kaybedebilirsiniz. Bazen ikinci de olabilirsiniz. Üçüncü de olabilirsiniz. Ama mücadeleden asla kaçmazsınız. Arjantin'i ben biraz böyle görüyorum. Yani inanılmaz inatçı, inanılmaz mücadeleci bir takım. Bu da benim ruhuma açıkçası hitap ediyor. Yoksa hani Messi'yi sevdiğimden Arjantin'i şampiyon olmasını istediğimden değil. Yani Messi'yi tabii ki seviyorum. Yıllardır, 20 yıldır izliyorum. Ben Messi izlediğim zaman 23-25 yaşında bir gençtim. Şu an

da 45-46 yaşına geldim. Hala Messi izliyorum. Hala onun gollerini izliyoruz, asistlerini izliyoruz. Ya da işte aile yaşantısını görüyoruz vesaire. Örnek bir sporcu olduğunu düşünüyorum. Bu başka bir konu ama genel olarak Arjantin'i değerlendirdiğimiz zaman ki dün İspanya teknik direktörü de benzer şeyleri söyledi. Yani bu kadar üst düzey mücadele eden takıma karşı oynamak çok zor dedi. İnanılmaz birbiri için savaşan bir takımdan bahsediyoruz. Bu da önemli ve değerli işte bazı insanların gönlüne girebiliyorlar bu halleriyle. Sevgili Can'a da teşekkürler. Ankara'ya da Can Bey'e de selamlar, sevgilerimizi iletelim. Diş hekimimiz Can Bey, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Hale yapıyorsunuz değil mi hekimlik? Evet Can Bey uzun süredir yok. Bir var bir yok. Eğer değilseniz de o zaman diş hekimimiz bir Can Bey daha var Ankara'da. O da ara ara mesajlar yazıyor. Belki karıştırmış olabilirim. Sevgili Mustafa Albayrak yazmış, ne demiş? Messi tarihi yeniden mi yazacak yoksa kalemi Yamal'a verip tarihi ben buraya kadar yazdım. Bundan sonra da sen yazmaya devam etme diyecek. Evet, aslında bu da mesela ilginç, merak edilen konulardan bir tanesi. Bakalım bayrağı devredecek mi? Yamal'ın da başarılı, çok başarılı olmasını istiyorum. Ama tabii daha çok erken Yamal için. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama bence çok erken. Yani Yamal bundan sonraki yıllarda da çok başarılı olabilir. Önemli işlere imza atabilir. Henüz yolun çok başında. Haliyle buradaki ikincilik Yamal'ı başarısız göstermez. Göstermeyecektir. Dediğim gibi ben öyle düşünüyorum. Çünkü henüz 19 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Önünde yıllar var. Hem de çok uzun yıllar var. Böyle bakmak lazım. Evet bu tarihi finali saat 22'den itibaren biz de Radyo Spor frekanslarından heyecanlı sizlere yansıtmaya çalışacağız kıymetli dinleyiciler. Çok mesaj var okumaya devam edeceğim. Birazdan bir mesaj daha okuyup sonrasında bir reklam arasına gideceğim. Umarım düşüncede kalır. Paşalar gibi 3-14 orandan Arjantin kazanıra oynadım. Bana mı dedin sevgili Ali? Ben zaten Arjantin'in kazanmasını istiyorum ya o yüzden diyorum. Hani ben Arjantin kazanmalı. Ha, 90 dakika boyunca mı? Anladım. Tamam o zaman haklısın. Yani ben maç berabere biter. 1-1 biter. Uzatma da olur. Uzatmada da gol olmaz. Ya da olursa da yine beraberlik bozulmaz. Penaltılarda Arjantin kazanır dediğim için sevgili Ali Cemal de diyor ki umarım bu düşüncede kalır ve Arjantin 3-1 kazanır 3-14 orandan diyor. Karşı gelmiş bana. Olsun canı sağ olsun sevgili Ali Cemal'in. O da iddia oynamış sanırım. Caner abi merhabalar Antalya'dan Tolga ben. İnşallah İspanya 2-1 kazanacak saygılar. Sevgiler bizden olsun sevgili Tolga Bey'e Antalya'ya. Ben de Ağustos sonunda bir Antalya seyahatim var. Bir 10 günlük çocuklarım ve eşimle beraber bir tatile geleceğiz. İnşallah yakınsınızdır. Belki orada görüşürüz. Ağustos sonu Eylül başı gibi okulların açılacağı hafta ya da açılmadan bir önceki hafta öyle bir tatilimiz var. Bakalım inşallah biz de geleceğiz Antalya'ya. İyi yayınlar. İspanya 2-0 alır demiş. Kim demiş? Sevgili Mahmut Bey İspanya'nın alıcı. Genelde tahminler İspanya'nın alacağı yönünde. Farkında mısınız bilmiyorum. Çok mesaj okudum. Yani 20'nin üzerinde mesaj okudum. Bir o kadar var. Ama genelde 2-0 İspanya, 2-1 İspanya, 3-1 İspanya. Bir dinleyicimiz Kocaeli'den 7-1 falan demiş. O şaka yapmış bize. Yani çok öyle bir maç olacağını düşünmüyorum. Arjantin'e 7 gol atmak çok da her baba yiğidin harcı değil. Çok da zor yani. Hele bir de Arjantin ise. Hani dün Fransa'nın ilk yarıda yaşattığı şeyi ben kesinlikle Arjantin'e yaşatmayacağını düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Hasan Bey ne demiş? Ankara'dan Hasan ben iyi yayınlar. Caner Bey İspanya alır demiş. Peki Cihan Bey Arjantin'e hayırlı olsun bu kupa demiş. Evet mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Merhabalar kardeşim, nasılsın demiş İsmail Bey. İsmail'e de selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler, iyiyiz. Çok sağ olun. Evet, şöyle bir bakıyorum. Reklam aramız gelmiş mi? Evet, reklam aramış. Reklam aramız gelmiş.
Kısa bir reklam arası.

ilkleri sonrasında Arjantin'i tamamen, yani İngiltere Arjantin maçının 55'ten sonraki bölümü gibi olmaya başladı. Ceza yayı ve çevresine tamamen hapsetti İspanyollar. Gelmeye de çalışıyorlar. Yine Yamal şimdi alver yaptı. Sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Yamal ceza sahasında bir orta bomboş. Bir kafa gelir mi? Geldi Martinez. Martinez bu kez de Laporte'un ortasında başarılı ve şimdi uzun bir degaj diyelim ama evet, Alvarez ve Kukureya arasında bir, mesela örnek veriyorum. Yine yanlış değerlendirilmesi. Mesela Kukureya inanılmaz manipülasyona açık bir oyuncu mesela. Net. Yani maçı bir anda alır ve sizi başka bir seviyeye getirebilir. Yani normal bir müdahale. Siz topa gitmeyip rakibinizi bloklamayı düşünürseniz, tamamen gözünüzü rakibinize diktiyseniz, rakibinizin gelip size kolunu koluyla bir müdahalesinde de 16 takla atmamanız gerekiyor. Çünkü zaten onu bekliyorsunuz. Yani rakip gelsin ve ben ona bir hani blokluyum ve rakip gidemesin diyorsunuz. Rakip de size bunun karşılığında bir müdahalede bulunacak. Ama hemen anında hani bir sarı kart göstertebilir miyim şeyinde, İspanyolların da maalesef bazı oyuncularında böyle bir özel yetenek var. Saniyede manipüle edebilirler. Özellikle basketbolda yıllarca Rudy Fernandez, Sergio Llull, hatırlayın. Sergio Rodriguez, Real Madrid'de, hatırlayın. Hatırlamayanlara hatırlatayım. Yıllarca bunları izledik maalesef. Çok severim İspanyollar ama hani kazanmak için her yol mübahtırı zaman zaman tercih eden bir futbol iklimine de, daha doğrusu spor iklimine sahip, kazanmayı çok istiyorlar. Burada Vinicius sarı kart çıkardı. Enzo Fernandez'e kendisini aldatmaya yönelik bir hareketten dolayı mı, çok emin olamadım. Orta sahada Enzo Fernandez faul bekledi. Yerde kaldı. Sonrasında ne yaptı? Ha evet, beğenmedi bu kararı. Bir el kol hareketi yaptı. Vinicius sarı kartını gösterdi. Görmemiştim bunu. O yüzden hak etmiş sarı kartı. Evet, dakikalar 82 ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. 0538 052 1487. Bugün arada Radyospor'un mesaj alma rekorunu kırdık herhalde. Çünkü dediğim gibi yani 200'e yakın mesaj okudum en az, farklı kişiden gelen, yaklaşık 3-4 saat boyunca inanılmaz bir mesaj geldi. Yine bizi dinleyen dinleyicilerimiz varsa yazabilir, fikirlerini iletebilir. Sporun içinde kalarak, futbolun içinde kalarak diyelim. Bunu özellikle söylüyorum. Ben de mesajlarınızı okumak isterim. Evet, dakikalar 83'ü gösteriyor. Bu arada Arjantin zorla gol yemek için böyle özel bir çaba sarf ediyor. Yani zaten savunmada paslaşamıyor. Yine İspanya'da bir offside var mı? Hayır. Israrla savunmada paslaşmaya çalışıyorlar. Zaten paslaşamıyorlar. Maçın başından beri yapamıyorlar. Yapamadıkları şeyleri ısrarla yapmaya da devam ediyorlar. Her defasında da hata yapıyorlar. Yani topu kaptırıyorlar. Sonrasında pozisyon veriyorlar. Yine onlardan birisiydi. Dua etsinler İspanyollar kontrol edemediler. Yoksa gol gelebilirdi. Ki dakikada 84. Hani gol gelse çıkartma şansınız yok. Evet. İspanyalı oyuncular hızlı oynamaya çalıştı. Rodri, Vinicius bekleyin dedi. Abi selamlar, İstanbul'dan Onur ben demiş. Evet, iddia da abartmış diyor. Dakika 85, İspanya'nın kazanır oranı 2.70 olabilir mi ya? Bekliyorlar işte, gol olmamasını bekliyorlar. Ben söyledim size, sıfırdan sıfır dedim. 3 gündür anlatıyorum, bu maçta 90 dakikada çok zor gol olması. Ha, olabilir tabii, yani şimdi olmaz diyoruz da sanki hani kainde değiliz. Olabilir tabii ki ama çok zor yani. Bir taraf çünkü hani savunabileceğini zaten tahmin ettik. İspanyollar da hani çok, bir dinleyicimiz yazmıştı ya, İspanya'ya nasıl 2-3 gol atar demişti ya. Hatta maçtan sonra da buradayım demişti bana. Mesela bekliyorum o dinleyicimizin yazmasını hani. Çok merak ediyorum. Şimdi acaba bizi dinliyor mu? Israrla dedim ya, maçtan sonra da bana mesaj yazmanızı istiyorum dedim ya, acaba burada mı? Çok merak ediyorum. 3-4 ya da 2-3 gol net
ezici bir galibiyet alır falan diye bir dinleyicimiz vardı ya, ben de aksini savunuyorum.

konuşmuştum. Hala aynı fikirdeyim yani. Dakika 86. Aynı noktadayım. Yani Arjantin savunacak, uzatmaya götürmek isteyecek. Ya bu çok bariz bir şey. Arjantin'in İspanya karşısında, dediğim gibi, İspanya'ya kendi oyunu oynatmadığı sürece, yani ona izin vermezseniz, ki o da zor. Fransa bunu engelleyemedi. Siz nasıl yapacaksınız? Belli ölçülerde belki durdurabilirsiniz ama işte oraları da kaç dakika yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? İyi kurgulanması gerekiyordu. İyi yayınlar Caner Bey. Çalışırken sizi keyifle dinliyorum. Maç galiba altın kurala dönecek galiba demiş. Atamayan atarlar. Olursa çok üzücü olur. Yani evet, İspanya maçı şu anda 90 dakikadır kaybederse gerçekten çok üzücü olur. İspanya'yı severler. Bu arada ben de hani İspanya'dan haz almıyorum değil. Benim de çok sevdiğim bir takım İspanya. Gerçekten iyi futbolcuları var. İyi oynuyorlar. Ki birçok oyuncusu formsuz olmasına rağmen pozitif futbol oynamaya çalışıyorlar. Hani bu turnuvada daha net galibiyetler alabilirlerdi daha öncesinde. Bu kadar formsuz oyuncusuna rağmen yine de fena bir görüntüleri yok. Buraya kadar geldiler. Buna rağmen. Ama bazen de olmayınca olmuyor. Öyle bakmak lazım. Sevgili Özcan Bey Eskişehir'e de selamlar, sevgiler. Eskişehir'den bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize yine selamlar, sevgiler olsun. Evet, yolda olan çok dinleyicimiz mesaj attı. Teşekkür ederiz. Aman kazasız belasız evinize barkınıza gidin. Bizi dinlerken hani en azından ya bir sağa çekin ya işte eşiniz dostunuz varsa o yazsın. Kendiniz yazmamaya çalışın. 0538-052-1487 bu dev finalde öyle bir mücadele olmasa da, bir hayal kırıklığı olsa da nihayetinde maç hala devam ediyor. Artık uzatmalara da az bir süre kaldı diyebiliriz ama şimdi İspanya Pedri'ye çıkmaya çalışıyor. Pedri bir anda bir harekette 4 oyuncudan sıyrıldı. Gerçekten ilginç bir pozisyon. 4 Arjantinli kaldı önde ama sonrasında ön taraftan tekrar geriye dönünce pozisyonda kaybolmuş oldu. Caner Bey, bu maç bu arada pozisyonlar da olduğu için ben de hem mesajlara bakıyorum hem de bir taraftan maçı da önemli anlarında aktarmaya çalışıyorum. Şimdi şu Rodri'den bir şut gelir miydi ya, bu kadar hazır merkezde de bol bol pas yapma imkanı varken gelmedi. Evet, şimdi Nico'yla gelmeye çalışıyor. İspanya sol taraftan merkeze döndüler. Pedri Bey vurur mu, vurmadı. Merkeze şimdi bir pas. Sonrasında Arjantinli oyuncular çok konsantre. Her açığı bir şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi Yamal gelmeye çalışıyor yine sol taraftan. Biraz fazla oyaladı ama yine de 3 kişi karşısında o pası vermeyi başardı. Atağının yönü şimdi sol taraf. Nico Williams gelmeye çalışıyor ama Arjantin savunması izin vermedi ve topun da korneri çıkmasına da izin vermediler. Sonrasında topu taca atarak uzaklaştırmayı başardılar. 90. dakika ve Dünya Kupası final mücadelesinde İspanya 0 Arjantin 0 skoru devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım, ben en az 8 dakikalık bir uzatma bekliyorum. Normal sürenin sonuna eklenen bir uzatma dakikası olacaktır. Oyuncu değişikleri oldu. Su molası oldu. Bakalım Vinicius İspanya'da bitirebilir. Bu arada uzaklardan bir vuruş dışarıda Rodri. Rodri'ye şut neden atmıyor dedik. Attı ama dağlara taşlara vurdu. Caner Bey, bu maç İspanya'nın hakkı penaltılarda, kaybederse üzülürüm, bu kadar pasif kalınmaz demiş. Arjantin hiçbir şey oynamıyor diyor. Doğru, haklı, buraya kadar %100 haklı. Peki, devam ediyorum. Sevgili dinleyicimiz yazmış, sen gitmiyor musun Onur Beyciğim? Yok, ben bu maçı bitirdikten sonra gideceğim. Maç için kaldım. Hani sizlere aktaralım maçın önemli pozisyonları. Maç bitene kadar buradayım. 3 gün 3 gecede sürse gitmeyeceğim sevgili Onur. Bu maçı anlatacağım. Yani o da başka bir konu da, neyse. Evet, Ramos, Xavi, Iniesta hepsi aynı karede. Puyol, Casillas yine gerçekten müthiş oyunculardı. 4 dakikalık bir uzatma geldi. 90 dakikanın sonuna herhalde

en az uzayan maç, öyle tahmin ediyorum. Dünya Kupası'nda şu ana kadar izlediğim maçlarda hiç 4 dakika uzatma, ya da belki görmüşümdür ya. Abartmayayım şimdi ama 4 dakika uzatma var mıydı? Çok hatırlamıyorum ama sanki belki varsa da bir ya da iki kez olmuş olabilir. O da izleyemedim yani, gecenin köründe, sabahın köründe, özür diliyorum, oynanan maçlar olduğu için. Hani yayından çıkıyoruz, örnek veriyorum, dün normal maçların fazla olduğu bir günü düşünün. Zaten gece 12'ye kadar yayınım var. Eve gidiyorum gece 1. Hadi bir kahve içtiğin oldu saat 2. Uyudun saat 3. Sabah 8'de tekrar yayına geleceksin. Yalnız İspanya'dan hiçbir oyuncunun sarı kart görmemesi çok ilginç. Yani bunu yine taraflı olarak değerlendirmiyorum. Ama İspanya'dan hiçbir oyuncunun şu ana kadar yaptığı faullerde sarı kart. Mesela Laporte'un pozisyonu net sarı kart. Topla hiçbir ilgisi yok. Tamamen Messi'nin koşu yolunu kapatıp Messi'nin işte verkaç yapma isteğini omuzu koyaraktan indiriyor Messi'ye. Çok net sarı kart. Tabii ben bunu değerlendirmeyeceğim ama maçtan sonra Murat Fevzi Tanırlı yine Esport'ta maç sonrası kupa günlüğü yapacaklar onlar da. Ve şey nedir o? Yani şunu söylüyorum, yani kaçırdığımız maçlar olabilir. Gecenin sabahın körüne 5'e 6'ya maç koydukları için izleyemediğimiz, kaçırdığımız maçlar olabilir. Orada belki 4 dakika olmuş olabilir ama izlediğim maçlarda genel olarak çok görmedim. Ve de Arjantin gelmeye çalışıyor. Şimdi Messi'ye bir pas, Messi'den şimdi ceza sahasına girecek yerde kaldı Messi. Hakemin kararı devam. Sağ taraftan şimdi Arjantin gelebilir. Sağda büyük bir boşluk, orayı şimdi gördüler. Ceza sahasına bir orta, sonunda kaleci Simon. 90 artı 2'de Arjantin atıyordu. Gerçekten ilginç bir maç sonu olabilirdi. Bu arada İspanya 3'e 2 yakaladı. Şimdi sağ taraftan Yamal ceza sahasına girecek. Yamin Yamal bir vuruş, kaleci. İnanılmaz bir pozisyon ve Arjantin şimdi gidebilir. Hayır, gidemedi. Bir kırmızı kart gelebilir. Evet, Parades sert bir hareket, sonrasında kırmızı kart. Hayır, özür diyorum. Enzo Fernandez bir şey yapmadım diyor Enzo. Ama 90 artı 2'de Enzo Fernandez Kubarsi'ye yaptığı faul sonrasında kırmızı kartta oyun dışı kaldı sevgili dinleyiciler. Şu anda Messi itiraz ediyor. Birazdan izleyeceğiz. Az önce yani Kubarsi biraz abartmış. Pozisyon sarı kart olur mu? Yani oyuncunun ayağı yere doğru. Kubarsi'nin ayağının üstü. Yani evet, Kubarsi'nin düşüşü hani çok şey olmuş. Nedir o? Biraz artistik olmuş. Ama pozisyona sarı kart verilebilir. Diyelim. Şimdi Vinicius'un başında tüm Arjantinli oyuncular kötü maç yönetti bu arada. Vinicius'e bunu söyleyeyim. Dünya Kupası finali verilmemeliydi. Bu maç özelinde bence çok kötü maç yönetti. Birazdan dediğim gibi eski hakemlerden sevgili Murat Fevzi Tanırlı mutlaka pozisyonu değerlendirecektir ama şurada sadece buraya kadar Arjantin'e bol bol sarı kartlar, itirazdan sarı kartlar ama hiçbir İspanyol oyuncunun sarı kart görmemesi bir kere bence doğru değil. Net 2 sarı kartı, 3 sarı kartı sayabilirdim. İkincisi, bu pozisyonda kırmızı kart doğru olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama şu ana kadar yapılan itirazlarda biraz toleranslı davranıp Enzo'ya yaptığı hareket sonrasında ilk sarı kartı biraz sanki bu şeydi gibi. Hani diyeceksiniz Dünya Kupası'nda kardeşim, yani hakemlere şiddeti itirazdan zaten şey görüyorsunuz. Ama bunu yapanlar da var. Örneğin sanırım İspanya finalinde, İspanya finalinde, evet. Evet, bu arada Kukurea ve Messi arasında bir şey var, diyalog var. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Sanırım Arjantin İngiltere mücadelesinde Bellingham bayağı omuz attı hakeme. Bilmiyorum.

dikkatinizi çekti mi? Bir omuz attı ama çok doğru da olmadı mesela hakem. Niye gideceksiniz canım kardeşim demiş. Sohbet ediyoruz ne güzel bol bol sohbet ederim demiş sevgili Yunus abi. Tabii Yunus abi evde çoluk çocuk var. Yarın okul var kızım okula gidiyor. Sabah 7'de okula götüreceğim. O yüzden olmaz. Yani gitmem gerekiyor. Eve zaten gece 2'de 3'te gideceğiz böyle gözüküyor. Neyse önemli değil. Problem değil. Biz de sağ salim evimize gitmeye çalışacağız diyelim. Evet Arjantin 10 kişi uzatma dakikalarını 10 kişi oynayacak ama tabii normal sürede bitmezse bu mücadele. Şimdi Yamal gitmeye çalıştı olmadı. Arjantinli oyuncular da gidemedi. Kukureya ile şimdi gelmeye çalışıyor. Yerde kaldı ve 90+6. Dakikada çok tehlikeli bir noktadan Paredes'in müdahalesine faul verdi. Vinčić sanırım bitirmeyecek. Bence yok ya faul. Bence faul yok. Hakemin kötü maç yönettiğini bir kere daha. Ha, belki bilmiyorum maçı yanıltmış olabilir. Birazdan başka bir pozisyonda gösterirse düzeltebilirim yorumu. Ama ilk gösterdiği açıya göre sanki müdahale yok gibi. Neyse hakem verdi artık. Çok da önemli değil. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Kaleye yaklaşık 25 metre mesafede. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bunu sadece söylüyorum. Eğer bu pozisyon gol olursa bence Vinčić bu sahadan çıkamaz. Ben size söyleyeyim. Yani Vinčić'e bu sahayı dar ederler. Net söyleyeyim. Evet 120 dakika bu futbol çekilmez demiş. Sevgili bu arada Namas'ı gördük. Sevgili Levent abi böyle final mi olur demiş. Vallahi haksız değil. Ne diyeyim. Uzatma 4 dakika Zafer Bey demiş. Görüyorum zaten 4 dakika olduğunu. Evet şimdi Yamal topun başında yine Pedro Porro topun başında yanlış görmediysem Yamal 90+8 oynanıyor. 4 dakikalık bir uzatma. Kubarsi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrasında tedavisinin sürmesi, Enzo Fernandez'in oyun dışına çıkması kırmızı kart sonrası haliyle biraz oyun durdu tabii. Vinčić oynatıyor. Henüz 90+4 bitmedi sevgili dinleyiciler. Şimdi Yamal'dan bir vuruş Martinez. Köşeden aldı sevgili dinleyiciler. Emiliano Martinez. Gole izin vermedi. Müthiş bir vuruş. Top döndü. Tam köşeye doğru yere inerken Emiliano Martinez'den müthiş bir kurtarış ve köşe vuruşu. Yamal da geliyor şimdi. Ceza sahasında bir müdahale var. İspanya yerde kaldı. Vinčić bitirdi. 90 dakikalık süre 0-0'lık beraberlikte sona erdi. Uzatmalara gidiyor. Dünya Kupası finali sevgili dinleyiciler. Biz de bir nefes alalım. Çünkü bu keyifsiz mücadelenin bakalım. İkinci yarısı demiyorum ama uzatma dakikaları herhalde İspanya'nın ağır bir zaten üstünlüğüyle devam ediyor ama çok daha büyük bir üstünlük kurmasını bekliyorum İspanyolların ve bence bu kırmızı karttan sonra 120 dakikada bitirebilir İspanyollar. Bakalım bekleyip göreceğiz diyelim. Şimdi bir 3-4 dakikalık bir molaya gidiyoruz sonrasında buradayız.

0: 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür

0: teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor.
2: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve uzatmadan kalır da.

başladı. Sanırım bir yerde bitecek bu maç yani. Biz de yayını bitireceğiz bakalım. Arjantin 10 kişi mücadele ediyor. Emiliano, özür diliyorum, Enzo'nun kırmızı kart görmesiyle beraber uzatma dakikalarını 10 kişi sürdürecek. Enzo Fernandez önce şiddetli itirazdan sarı kart gördü. Sonrasında da biliyorsunuz Kubarsiye yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ben bir kırmızı kart daha bekliyorum Vinicius Bey'den. Bakalım. Evet, az önceki pozisyonda da eski İspanyol oyuncular maşallah. Hepsi de manken gibi giymişler. Bu arada İspanya şimdi çok tehlikeli geliyor. Yamal'dan bir pas ama değerlendiremediler. Arjantin işi zor artık bu dakikadan sonra. İspanya bir şekilde skoru değiştirebilir. Bence ki yine Martinez'den müthiş bir müdahale. Emiliano Martinez'den gerçekten inanılmaz bir kurtarış daha. Evet. McAllister 90 artı 2 4 dakika. İlk yarı 4 dakika. 4-5 dakika. Sadece faul almaya oynuyor. McAllister. Vallahi tebrik etmek lazım. Başka da bir şey diyemiyorum. Yok, bir yere gitmedim Yunus abi. Onu söyleyeyim. Daha buradayız. Daha maç bitene kadar, hatta eğer devam ederse penaltılarda bile yine buradayız. Herhangi bir yere gittiğimiz yok. Bitireceğiz. Bu maçta gol olmaz. Bu maç normal sürede demiş dinleyicimiz. Bitti tabii mücadele. Normal süre. Uzatmada da herhalde olmayacak gibi gözüküyor. Sevgili İsmail Bey yazmış. Evet, dinleyenler varsa mesajlarını gönderebilir. 0538 052 1487. Büyük bir hayat kırıklığı yaşayan var mı? Yine yolda olan dinleyicilerimiz. Bizi dinleyenler varsa benim anlatımlarımdan ne kadar kötü bir maç olduğunu herhalde tahmin edebilirler. Daha doğrusu tek taraflı. Kötü demeyelim şimdi İspanya'da. Burada kötülemeyelim. Hakkını yemeyelim. 16 şut atmışlar şu ana kadar. Arjantin'in 0 şutu var. Şimdi bir tarafa kötü diyorsak ya da genel olarak kötü diyorsak o zaman İspanya'ya haksızlık etmiş oluruz. Bunu yapmayayım ben kendi adıma. Bu arada yine yani Arjantin takımının öne doğru oynama niyeti yok. Hal böyle olunca hani böyle garip garip hatalar yapıyorlar. Ya bazen şaşırıyorum. Hani 90 dakikada çok şaşırdım ama uzatmada bari en azından beni şaşırtın. Öne doğru bir iki hamle yaparak onu da yapamıyorlar. Bursa'dan taksici Serhat Bey yazmış. İyi yayınlar abim. Olmo iki isabetli şut atar dedim. Bir de kaldı. Peki Yamal için iki isabetli şut atar oynadım. Frikik ile birlikte olmuş mudur? Evet, oldu. Frikik de beraber iki isabetli şut oldu. Doğru. İlk dakikalarda geldi. İkincisi de son saniyelerde geldi ama geldi. Doğru bir. Evet, bu arada Arjantin sağ beki gerçekten sağ bek değil, özür dilerim. Simeone bir anda inanılmaz bir depar attı ve bir şekilde rakibi eksik yakalamak istedi ama başaramadı. Tabii şimdi Messi de var. O da az koşuyor. Hatta hiç koşmuyor. 8 kişiyle savunma yapmaya çalışıyor. Çok da kolay değil. Şeyin işi. Bu arada İspanyollar attılar ama öncesinde faul verdi Vinicius. Merino ve Williams şaşkınlık içinde, bakalım. Emiliano Martinez yüzüne karnına bir darbe aldığını söylüyor. Vinicius dinleyeceğim diyor. Bakalım var mı bir şey. Hep beraber görelim. Burada bir şey yok. Burada Paredes yerde kalıyor. Martinez'in ayağına doğru bir sanki darbe var gibi. Ya da yok. Bilemedim. Verilebilir bu gol ya. Sanki normal bir gol gibi.

faul mü verdiler acaba? Ne oldu? Pozisyonda bir şey yok gibi gözüküyor. Bencic dinliyorum diyor. Ama önce Merino'nun pozisyonuna faul vermiş olabilir. Sanki Merino yani Emiliano Martinez'i şutundan sonra ya da şut atmaya çalışırken faul yapmasından önceki pozisyona sanki faul veriliyor gibi gözüküyor. Çok emin olamadım ya. Sanki bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Çıktı mı karar? Onu da çok anlayamadık. Çünkü sürekli taraftarlar gösteriliyor. Gerçekten anlayamadım. Efendim, Karasu'dan eve dönüyoruz. Sizi dinlemek çok iyi demiş sevgili Yağız. Peki Yağız, çok selamlar, sevgiler. Aman dikkatli dönün diyelim. İyi yolculuklar, kazasız belasız, güvenli sürüşler temenni ediyorum. Malum, trafik biraz sıkıntılı. Ben de döneceğim bu arada. Yayın bitince ben de döneceğim. Enerjim bitmedi, yanlış anlamayın. Arjantin gibi içim çekilmedi ama sadece mesajları biraz sakin sakin okumaya çalışıyorum. Pozisyonu anlamaya çalışıyorum. Acaba Vinicius Bey ne verdi diye anlamaya çalışıyorum. Evet, Rodri oyundan ve Laporte oyundan alındı. Zubimendi ve Eric Garcia oyuna dahil oldu. İspanya'da dikkat dönün sevgili Yaz Beyciğim. Sevgili Yaz, çok teşekkürler güzel mesajınız için. Böyle düşünüyorsanız ne mutlu bana. Caner Bey, benim kırmızı kart. Tamam, Arjantin 10 kişi yarım saat dayanamaz. İspanya uzatmalarda fişi çeker, kupayı alır Levent abi demiş. Öyle gözüküyor Levent abi. Yani bizim değerlendirmemiz biraz dışına çıktı. Yani kırmızı kartı tahmin edemedik. Bu biraz ekstra oldu. Öyle olunca da hani 11-11 dayanacaklardı gibi gözüküyor ama 11'e 11 de Messi'nin varlığıyla beraber biraz zor. Biraz önde kalsalar olabilir belki ama kalamıyorlar önde. Ve çok fazla pas hatası yapıyor Arjantin milli takımı. Çok da dayanacak güçleri kalmadı diye düşünüyorum. En azından öyle düşünüyorum. Evet, yolda olan dinleyicilerimiz yazıyor. Yazın, okuyacağım hepinizin mesajlarını. Kupayı İsmail Bey yazmış. Kupayı İspanya kazanacaktır. Yani sevgili İsmail Bey, siz de yazıyorsunuz zaman zaman. Zaten konuşuyoruz da. Evet, Messi toptan düdükten sonra topa vurdu. Bakalım bir sarı kart çıkaracak mı Mitchinç Bey? Evet, çıkaramadı. İşte tam da bu. Eyyamcı Vinç isteyebilir miyiz acaba? O yapı var burada. Vinçic bir Avrupa takımının şampiyon olmasını istiyor. Kesinlikle böyle değerlendirmem. Son kararımdır falan deyip de biraz geleyim ortamı. Enzo'ya gösterdiği Fernandez çok ucuz bir sarı kart ve ikinci sarı kart. Hani ikinci sarı kartlar incelenecekti? Bakın Eyyam'ın kralını yapacağım şimdi birazdan. Evet, bu arada ceza sahasına bir orta. İspanya yine etkili gelmeye çalışıyor. Nico'dan önce bir müdahale devam ediyor. Şimdi biraz maç anlatayım 10 saniye. Ceza sahasına bir orta gelir mi? Eric Garcia, Kubarsi hemen yanında. Merkeze döndü. Pedri Bey'den çok şey bekliyoruz ama şu ana kadar hiç yapamadı. İspanya yine sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza Arjantin tamamen kendi yarı sahasında. Hatta ceza sahası ve çevresinde. Şimdi Yamal sağdan gelmeye çalışıyor. Merkeze döndü Pedri. Bir verkaç denediler, olmadı. Şimdi Yamal nereye vurdu? Dağlara, taşlara. Yamal'dan bir Avrupa Şampiyonası'nda benzer bir gol atmıştı. Benzer bir deneme yaptı ama olmadı. Evet, Arjantin'de bir oyuncu değişikliği daha. Şu anda çaresizler sevgili İsmail Bey. İsmail iş bilir. Çare üretmeye çalışıyor. Senesi oyuna dahil olacak. Kim çıkıyor? Muhtemelen merkezden bir oyuncu daha alıp. Evet, Alvarez oyundan aldı. Biraz daha orta sahaya biraz daha koşup enerji katacak bir oyuncu oyuna dahil etmeye çalışıyor. Ama İspanya'nın almaması sanki yazık olacak gibi gözüküyor. Şu görüntüde penaltı da kaybederse son yılların en dramatik finali olacak bence. Hocam biraz daha Messi'ye öven

şeyler söylerseniz seviniriz. Benim kuzenim Yusuf küçük çok seviyor da. Valla benim kızım da çok seviyor. Yani Messi. Kendisinin bir YouTube kanalı var ve Messi ekranda gördüğü anda televizyonu falan kırmak istiyor böyle. Yemek istiyor. Öpüyor falan böyle televizyonu. İnanılmaz. Buradan da Yusuf kuzeniniz Yusuf küçüğü gözlerinden öpüyorum. Messi dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcusu ne diyeyim yani. Bir daha izler miyiz? Ben göreceğimizi düşünmüyorum. Yani Yamal falan tabii çok önemli. Bu arada İspanya çok etkili geldi. Bir kafa dışarıda inanılmaz bir pozisyon. Merino inanılmaz bir pozisyon kaçırdı sevgili dinleyiciler. Sağ tarafta Nico Williams aldı at dedi. Merino offside yok. Kaleci de karşı karşıya bomboş ama dışarıda. Gerçekten kaçırmanın imkansız olabileceği pozisyonlardan bir tanesi. Aldı at dedi. Çok güzel bir orta. Sonrasında Merino'nun kafasına geldi. Etrafında hiçbir oyuncu yok. Bomboş ama dışarıya vurdu Merino ve İspanya'nın öne geçmesine engelledi şu pozisyondaki dakikalarda 104'ü gösteriyor. İlk uzatma dakikasının sonuna bakalım. Yine uzatma ekleyecek mi Vinçiş Bey? Hep beraber göreceğiz. İspanya gelmeye devam ediyor. Bıkmadılar gelmekten. Arjantin savunmaktan bıktı ama onlar hücum etmekten bıkmadılar. Yine Nico Williams'a gelmeye çalışıyor. Nico ilk rakibinden sıyrıldı. Şimdi merkezde bomboş Pedri var. Pedri'ye vermedi. Kendisi vurmayı tercih etti gibi yanlış tercihti. Şimdi Arjantin çıkabilir. Messi. Bakalım çalım attı. Sağ tarafta büyük boşluk ama o solu döndü. Sola döndü. Şimdi Kubarsi Sarıka. Aa, pozisyonda faul mü yok dedi. Yani bence bu maçın en kötüsü Vinçiç. Net söyleyeyim size. Ya yani şu pozisyon faul olmaz mı ya? Adam bomboş kaçıyor. Kubarsi engelliyor. Şu pozisyon nasıl faul olmaz ya? İnanır gibi değil. Şu pozisyon faul değil dedi. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya az önce şu pozisyonun benzerinde Arjantin'e sarı kart gösterdi. Gerçekten inanılır gibi değil. Çok yanlış bir karar. Bu arada Arjantin hani bu pozisyonda bir şey olmazdı. Ama Simeone bomboş ve sarı kartlık pozisyon. Ama hakem Vinçiç devam ettim. Evet Yusuf Küçük'ü gözlerinden öpüyorum. Messi dünyanın gelmiş geçmiş bence bir numarasıdır. Bundan sonra da uzun yıllar görmeyeceğiz. Messi'yi severekten en azından iyi bir sporcu seviyor sevgili Yusuf Küçük. Benim oğlum da Messi'ci, kızım da Messi'ci. Kızım tabii çok küçük daha bunu söyleyeyim. Diyor ki efendim bir kuzenim daha var. Onun da ismi neymiş? Hemen bakalım. Buğra. O da İspanya'yı destekliyor. Biri Arjantin'i herhalde aynı arabadalar. Biri Arjantin'i biri İspanya'yı destekliyor. Ve kavga ediyorlar diyor. Aman kavga etmesinler. Sonuçta sporun birleştirici bir ruhu var. Fair play ruhu var. Değil mi? Yıllardır bize bunları anlatıyorlar. Biz de böyle örnek olmaya çalışıyoruz. Ben çocuğuma en azından böyle örnek olmaya çalışıyorum. Bu arada İspanya yine gelmeye çalışıyor. Yamal'dan yine çok kolay bir şekilde kendini yere bıraktı. Yamal faal yoktu yani onu söyleyelim. Dediğim gibi ben çocuklarıma böyle öğretmeye çalışıyorum. Sporun her renginin güzel olduğunu ve ne olursa olsun objektif olması gerektiğini, her renge saygı duyması gerektiğini hep öğretmeye çalışıyorum. O yüzden küçüklerimiz Buğra ve Yusuf'a da aynı şeyleri söyleyelim. Mümkün mertebe iki takımı da alkışlamak lazım. Finale geldikleri için İspanya'yı mücadelesinden dolayı alkışlamak lazım. Çünkü her şeyi yaptılar. Arjantin'i de buraya kadar gelip bu maçta hiçbir şey yapmadığı için buraya kadar alkışlamak ve burada da hani bu İspanya'ya şu ana kadar İspanya karşısında gol yemedikleri için belki tebrik etmek lazım. Başka da söyleyecek bir şey yok. Ama kavga etmesinler yani. Bu güzel bir şey.
bir şekilde.

ve farklı takımlara desteklemeleri önemli. Erkan Gökçe, Keçiören'den sevgili Erkan Bey, yine sevgiler. 2004 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlar mısınız? Yunanistan sadece defans yaparak doğru düzgün galibiyet almayarak kupayı kazanmıştı. Evet, hatırlıyorum. Ama onlar yine ara ara şut çekiyordu. Yani bu kadar şut çekilmeyen bir maç çok görmedim. Final maçlarında en azından ben görmedim. Evet, Vinicic her pozisyonda var. Ama bu maçı bence kötü idare etti ya Vinicic. Belki yaşı geldi diye kötü bir hakem performansı. Kusura bakmasın. Hakemlerimizden de özür diyorum ama yani şunun için söylüyorum. Ben bir hakem hocası değilim. Hakemler kadar da belki bazı şeyleri yorumlayamam ama yaklaşık 7 yıldır haftanın 5 günü maç izliyorum Radyo Spor'da ve bunu size aktarmaya çalışıyorum ama yani Simeone ve Kukureya pozisyonda faul vermeyip sarı kartlık pozisyonda Arjantin'i oyuncuları çıldırtıyorsa bence kötü yönetim yapmıştır bana göre. Çünkü benzer bir pozisyonda sarı kart verdi Arjantinli oyuncuya. Sanırım Enzo'ya vermişti. Evet, Enzo'nun ilk sarı kartı böyleydi. Yani şöyle, ilk sarı kartı böyleydi. Bu pozisyondan sonra hani böyle hakeme doğru el kol hareketi yaparsınız ya böyle. O pozisyonda sarı kart vermiştim. Evet, ilk uzatma sona erdi sevgili dinleyiciler ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya'nın bu oyunu 2004 geçiyorum. Bir dakika, o mesajı okumuştum. İspanya'nın bu oyunu 2004 finali Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Yunanistan oyununa benzetiyorum. Yazık, inşallah Arjantin kazanamaz demiş sevgili Aykut Bey. Evet. Sevgili dinleyicimiz yazmış. Yaz. Demiş ki sevgili Buğra ve Yusuf beni dinlemiş. Çok da sevmişler beni. Çok teşekkür ederim. Ben de onları çok seviyorum. Sarılıyorlar birbirine. Ama sarılsınlar hep böyle, birlik beraberlik içinde olsunlar. Hep birbirini sevsinler. Birbirini kırmasınlar. Özellikle futbol için, inanın bana. Bunu içtenlikle söylüyorum. Profesyonellerin milyon dolarlar kazandığı bir ortamda birbirinizi yemeyin futbol için, spor için. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bunu bana inanın. Ben bu camianın içindeyim yıllardır. Hiçbir şey. Sizin üzüldüğünüz kadar profesyoneller belki üzüntülerini bu kadar yaşamıyorlar. Çünkü hayatlarına devam etmek zorundalar. Öyle bakmak lazım. Ertesi gün tekrar yeni bir güne uyanıp bir sonraki günün ya da maçın ya da antrenmanın programını yapıyorlar. Siz belki bir hafta bunun yasını tutuyorsunuz, üzüntüsüyle yaşıyorsunuz ama öyle olmuyor profesyonel hayatta. Üzüntüleriniz de, sevinçleriniz de gayet kısıtlı ve olabildiği çerçevede, öyle diyelim. O yüzden hani sevgili Buğra ve Yusuf'u gözlerinden öpüyorum. Hep fair play ruhuyla yaşasınlar, öyle de kalmaya devam etsinler, birbirini sevsinler. Birbirinin renklerini, birbirini sevdiklerine saygı duysunlar. Nasıl ben Ronaldo'yu, Messi'yi överken Ronaldo'yu yerle bir etmiyorsam hiçbir zaman da etmedim. Hep saygı duyduğumu söyledim. Çok büyük futbolcu olduğunu söyledim. Çok büyük işler başardığını söyledim. Ama benim için bir numara Messi dedim. Onların da böyle yapması. Hani Arjantin'i sevebilir, biri Messi'yi, biri Yamal'ı sevebilir. Yamal geleceğin en önemli değerlerinden birisidir. Bence en önemlisidir, olacaktır. Ama Messi de önünde, Yamal'ın önünde bir rol modeldir. Çünkü Yamal'ın henüz basamakları tırmanmadığını ya da yeni başladığını düşünürsek, Messi'nin buraları, bu basamakları 20 yıldır, 23 yıldır en üst basamakta olduğunu, yani Yamal'ın daha önünde çok uzun yıllar var. Yiyeceği çok fırına ekmek var diyelim. Ama ikisi de değerlidir. Onları izlemek keyifli tabii ki. Evet, ikinci uzatmada başladı. 105. dakika, yine tabii her zaman olduğu gibi yine
İspanya gelmeye başladı. Şimdi

taraftan bir orta ceza sahasından bomboş bir gol gelir mi? Bir vuruş ve top ağlarda. İspanya'nın golü geldi sevgili dinleyiciler. 105. dakika İspanya Ferran Torres'te 1-0 öne geçti. Sağ taraftan bir orta. Arjantin savunması uzaklaştıramadı. Ferran Torres penaltı noktasına düşen ya da daha doğrusu indirilen topa çok sert vurdu ve artık ne Arjantin savunması ne de Emiliano Martinez bu golde çaresiz kaldı ve İspanya 1-0 öne geçti 106. dakika. Gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı Arjantin'de. İspanya aradığı golü 106. dakikada buldu. Üst üste ataklar ki az önce söylediğim gibi yani şaşırmadık. Yine İspanya atakla başladı ve 106. dakikada yani 21. şutta ya da 20. şutta yanlış hatırlamıyorsam golü bulmayı başardılar. Burada Nico Williams zorladı mücadeleyi. Burada bir belki oyuncu yere yatsaydı faul olabilirdi ama başaramadı. Sonrasında içeriye çevirdiği top Nico Williams'ın Ferran Torres'in önünde kaldı. O da gelişini ayak içiyle çok sert bir vuruş. 3 Arjantinli oyuncu bir de Martinez'e rağmen yine de topu ağlara göndermeyi başardı ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Sevgili dinleyiciler 105 artı demeyeyim 106. dakika oynanırken sonrasında da korner direğini tekme attı muhtemelen. Bunu görmüştür Vinçiç Bey, bir sarı kart gösterebilir diye düşünüyorum. Şu ana kadar görmediği pozisyonlar var. Bir sarı kart geldiyse de biz izleyemedik diyelim. Vinçiç Arjantin lehine faul verebiliyormuş. Gerçekten ilginç. Evet, Ferran'ın yaptığı pozisyona faul verdi. Ferran'a sarı kart gösterdi mi? Gören oldu mu diyeceğim ama yok herhalde. Yok, henüz yazmıyor. Yalnız göstermediyse yine kötü bir yönetim. Çünkü korner direğini kırdı tekmeyle beraber. Ama gösterdiyse de görmedik. Çünkü yine bir seyircileri falan izledik o sırada. Hani gol sevinci vesaire şöyle kısa bir süre. Sonra tribündeki yayıncı kuruluşun. Yani bu tabii bizdeki yayıncı kuruluştan kaynaklanmıyor. Sonuçta bu görüntü geldiği için haliyle o görüntüyü veriyorlar. Tribünlerdeki taraftarları gösterdiler. Hani Ferran kırmızı kart, sarı kart gördü mü görmedi. Şu anda istatistiklerde yok. Muhtemelen görmedi. Evet, Yunus abi 2-0 biter demiş. Vallahi bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Bakalım, 1-0'lık İspanya üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bakalım İspanya farkı artıracak mı yoksa skoru korumaya mı çalışacak? Korumaya çalışacaklardır. Çok yine böyle topla tüfekle gitmeyecektir, mecazi olarak söylüyorum. Yoğun bir baskı beklemiyorum. Arjantin acaba bir gol atmayı başarabilir mi bundan sonraki sürede beraberliği sağlayıp maçın penaltılara gitmesini sağlayabilir mi? Herhalde hepimizin merakla beklediği konum ama tabii hiç daha henüz şu ana kadar şut atmadıkları için hani evet yapabilirler diyemiyorum. Bu arada Messi de şimdi gelmeye çalışıyor Arjantin. 10 kişilik Arjantin. Bakalım. Yani dediğim gibi Arjantin milli takımı sanki bir acemi ordusu. Şu ana kadar hiçbir varlık gösteremedikleri gibi herhalde turnuvanın en kötü maçını oynadılar. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Evet, sol taraftan gelmeye çalıştı Arjantin. Başarılı olamadı. Şimdi tekrar merkezden gelmeye çalışacaklar. Bir bakalım. Evet, demiş ki kavga etmeye başladılar. Neden? Biri İspanya'yı biliyorsunuz, biri Arjantin'i destekliyordu. Sevgili Buğra ile Yusuf bizim de yayınımızın neşesi oldular. Şimdi golden sonra biraz tartışmışlar herhalde. Arkadaşın 63 oranlı kuponuna yazık oldu. Evet ya, gerçekten ben de üzüldüm. Yani ilk yarıda bari maç oynanırken 2 gol olsaydı, bari 63 oranlı kupon gelseydi ama olmadı diyelim. Evet, İspanya'nın eski oyuncuları, eski milli takım oyuncuları
İşte Iniesta'dır, Xavi'dir. Masraf etmeyip

bitirmişler hepsini. Takım elbise giydirmişler. Maşallah pırıl pırıl parlıyorlar. Ve İspanya'nın geçmişteki süperstarları, yıldızları diyelim. Hadi Puyol'dur, işte Ramos'tur, Iniesta'dır, Xavi'dir, Navas'tır gördüğüm kadarıyla. Casillas yine aynı şekilde. Hepsi de gayet şıklar ve takımlarını, milli takımlarını destekliyorlar tribünde. Onlar da gole çok sevindiler. Evet, McAllister da sarı kart gördü. Vinicius bu maçın önüne geçmiştir. Ben dediğim gibi burada UEFA bu atamayı, FIFA bu atamayı bilinçli olarak yaptı ki bir Avrupa takımının bu kupayı kazanmasını istediler. Görüntü biraz bu şekilde çünkü sürekli sarı kartlar hep Arjantin lehine kullandı ilginç. Arjantin'e bol bol sarı kart gösterdi. Scaloni sarı kart gördü. McAllister sarı kart gördü. Ha, tesadüf mü bilmiyorum. Enzo iki kez gördü. Romero sağ dışında sarı kart gördü. Parades sarı kart gördü. Martinez, Lisandro Martinez sarı kart gördü. Sıkı durun. İspanya'da sarı kart var mı? Hayır. Diyeceğim. Şimdi ortamı biraz gereceğim. Tabii göstersin diye söylemiyorum. Yani bu işin şakası tabii de. Ama bence az önce vermediği faul ve belki Kukureya göstereceği bir sarı kartı göstermedi. Orada baya bir oyunu gerdi ki sonrasında da zaten gol geldi biliyorsunuz. Arjantinli oyuncuları baya geldiler. Evet, dakikalar 113'ü gösteriyor ve İspanya'nın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Doğruya doğru bence İspanya hak etti kupayı, onu söyleyeyim. Yani Arjantin'i 112. dakika oynanırken, yanlış anlaşılmasın, şut attırmadılar. Henüz 0 şutu var. 1-0'lık Arjantin diyorum. İspanya üstünlüğü devam ediyor. Ve ikinci gol için de yine şimdi yükleniyor. İspanya ikinci gole gidiyor ama pozisyon offside. Evet, ikinci gol geldi ama pozisyon ben de offside gibi gördüm. Ferran Torres olmayabilir de tabii. Yanlış da görmüş olabilirim. Bir bakalım, birazdan değerlendireceklerdir. Ama sanki ilk oyun başladı bile. İlginç. İncelemeye pek de fırsat vermedi Arjantinler. Ve oyun tekrar başladı. Yani Nizami bir golde olabilirmiş. Oo, bu arada Nico sert bir faul yaptı ama yine bir sarı kart yok. Mesela skoru korumaya çalışırsa İspanya sıkıntılı olabilir. Paslarla gidip ikinci araması lazım. O zaman kupa cepte, zaten hak etti Levent abi demiş. Evet, öyle gözüküyor. Yani korunmaya da çalışıyorlar. Zaman zaman işte Yamal ve Nico ile beraber kontratakta yapmak istiyorlar. Tabii hani İspanya karşı topla tüfekle çok da gidemiyorsunuz. Oyunu da çok rakip sahaya yığamıyorsunuz. Zaten 10 kişi hani bunu yapmazsa çok mümkün değil. Duran top falan yakalamaya çalışacaklar. Öyle gözüküyor. Ama Arjantin hani bu maçta yok denecek kadar yok ya. Kabul etmek lazım. Şimdi Messi ile geliyor. Arjantin sağ taraftan ceza sahasında bir orta korner. Evet, maçın ilk kornerini, kendini ikinci kornerini kazandı. Eric Garcia topu kornere gönderdi. Messi bir anda Kubarsi'yi karşısına aldı. Bu arada yine Messi ile gelmeye çalışıyor. Şimdi ceza sahası kalabalık. İçeriye bir orta, arka direğe doğrudan kaleye gitti ama bu pozisyonda kaleci Simon da müdahale edemedi ve top da doğrudan avuta gitti sevgili dinleyiciler. Messi'den çok falsolu bir orta. Bir anda arka direğe direkt kaleye yöneldi. Simon uzandı ama top da avuta gitti. Evet, İspanya adına, Arjantin adına bir fırsattı ama olmadı. E, 114. dakikayı geride bıraktık. İspanya skoru korumaya çalışıyor. Biraz daha topu Arjantin'e verdi. İspanya gol attıktan sonra o golü yemesi biraz zor. Hani yemeden atsanız biraz daha belki fark yaratabilirsin ama yedikten sonra İspanya'ya o golü atmak hiç de

kolay değil. 2'yi de atıp maçı tamamen kendi lehlerine öldürebilirler ki onlardan birisi şimdi Nico Williams ceza sahasında ama ne yaptı Nico? İnanılır gibi değil. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kendi kendini çalımlamaya çalıştı. İnanılır gibi değil. 3 İspanyol oyuncu yan yana, bir Arjantinli oyuncu var. Yani sadece kafasını kaldırıp sağa verecek ve ikinci golü atıp kupayı da tamamen, hani bu işi de tamamen bitirmiş olacaktı ama Nico Williams gerçekten kendi kendini çalımladı. Top da out'a gitti. Evet, şimdi Arjantin gelmeye çalışıyor. Messi'ye bir pas. Messi'den bir şut. Yerde kalan bir İspanyol oyuncu var. Hakem Pedro Por, ay pardon. Oyuncu kim? Messi'nin şutunda yerde kalan bir İspanyol oyuncu var. Messi çok sert vurdu ama Merino yerde kaldı. Bu arada çok sert bir vuruş. Tam da köşeye gidiyormuş. Merino çok yakın mesafeden direkt yüzüne geldi ve şimdi Merino yerde. Bu turnuvada ilginç bir şey oluyor. Dikkatinizi çekiyor mu? Sağlık ekipleri çok oyuna girmiyor. Merino da kalkacak. Biraz dinlendi. Şimdi girdi bu arada. Evet, tedavi sürecek. Şimdi Merino'nun az önceki pozisyonda, evet, Merino'nun kafasının böyle bir köşesi. Yani milimetrik bir offside diyelim. Peki. Ne demişiz? Evet, Merino şimdi kalkacak ve oyuna devam edecek. Sekizinci dakika oynanıyor. Mücadelede İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve kupaya çok yakın İspanyollar. Bakalım kupayı Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Şampiyonu da olabilecek mi? İspanya üst üste böyle bir başarı elde edecekler mi? Çok yakın gözüküyor. İspanya milli takımı herhalde 120 artı 2-3 dakika daha uzatma olacak. Şimdi hakem atışıyla oyun tekrar başlayacak. Top Arjantin'de tabii Vinicius Arjantinli oyunculara verdi. Topu şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Arjantin milli takımı İspanyollar Yamal'la izin vermedi orta yapmasına. Emiliano Martinez'di. Kendi yarı sahasının ortasına kadar çıktı. O da şimdi uzun olarak uzun bir vuruş gönderdi. Messi boşta bir arkadaşını arıyor. O da bulamadı. Yine Arjantinli oyuncular da kaldı. Bu arada evet, net bir faul. Bu Nico da gerçekten o önemli şeylerde hani çok büyük hatalar yapıyor. Diyelim Nico Williams. Evet, Messi'ye biraz daha geriye git dedi Vinicius. Şimdi faulün yapıldığı yeri işaretledi. Sağlık görevlileri girerse dışarıda beklemek zorunda oyuncular. Belki o yüzden inşallah bizim ligde de uygulanır. Evet, sevgili Erkan, katılıyorum. O yüzden hani nedense yıllardır sürekli sağlık tedavisi görevlerini isteyen ne diyelim. Bu arada Arjantin çok tehlikeli geldi. Şimdi ceza sahasına orta. Bir vuruş dışarıda, inanılmaz bir pozisyon. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı Arjantin. 119. dakika, sağ taraftan Messi çok hızlı başlattı hata. Ceza sahasına bir orta. Neredeyse 1 metreden Arjantin kaçırdı ama köşe vuruşu kullanacak şimdi Arjantin. Ceza sahası kalabalık. 120 artı 5 oynanacak. Evet, ceza sahası ana baba günü, öyle diyeyim. Çok gergin oyuncular. Vinicius işte tabi olayın içinde her zaman olduğu gibi. Evet, yine uyardı. Bir dakikayı da böyle Vinicius Bey eritti. Şimdi ceza sahasına bir orta. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Sonrasında bir köşe vuruşu daha. Arjantin gole çok yaklaştı yine. Medina vurdu ama savunmaya çarptı ve top yine kornere gitti. Arjantin için artık kupaya tutunma